hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

söylemiş sözleri artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

çok ayıp elveda.

sen? Sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemle. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister. Yürek. Sende ne yürek var?

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990.

0: Aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi'ne tahsis edilen hizmet binasının açılış törenine katıldı. Dernek hizmet binasının merkezi bir noktada olduğuna değinen Başkan Seçer, bu bina Harp Malulu Gazilerin şehit dul ve yetim ailelerinin bir araya gelebileceği merkezi bir yerde olma hüviyetiyle de son derece kullanışlı, geniş ve güzel bir yer oldu diye konuştu. Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız engelliler haftası kapsamında kentin birçok noktasında aktivite düzenledi. Yapılan etkinliklerle engelli yurttaşların topluma daha fazla adapte olmaları amaçlanırken, empati ekseninde gerçekleşen uygulamalarla da engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi akıl ve zeka oyunları şenliği düzenledi. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan çocuk kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar şenliğe renk kattı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan Hayal Dünyası adlı kukla oyununun premieri Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde minik izleyicilerin neşeli kahkahaları eşliğinde gerçekleştirildi. Bilimin ve eğlencenin buluşma noktası olan Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde çocuklar renkli karakterlerle hem eğlenceli bir yolculuğa çıktı hem de çevre temizliğiyle dayanışmanın önemini öğrendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Oto Cam

0: aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü dedi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle vatandaşların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bayramda şehirler arası yolculukların artmasıyla HGS üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine de dikkat çekildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin mecliste kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri. Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılmasıyla ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da elebaşılığını UG'nin yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda elebaşılığını BG'nin yaptığı suç örgütüyle UG'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin yaklaşık 6 ay görev yapması öngörülmekte denildi. Almanya tarafından uluslararası seviyede difüzyon mesajıyla aranan şüpheli İstanbul Şişli'de yakalandı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenildi. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Mersin Valisi Atilla Toros Tarsus'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıların ardından yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Toros hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu. Saldırıda yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret eden Toros, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler

sıklaştırıldı. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi. Toroslar Belediyesi yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler yalnızca bakım yapmadı, yaş almış vatandaşlarla sohbet etti, bayram anıları dinledi ve yalnız yaşayan bireylerin kapısını çalarak unutulmadınız mesajı verdi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: 233 66

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Efendim Betül'üm? Ne, evleniyor musun? Ne zaman? Kiminle? Tabii ki de geliyorum. Tamam, tamam. Çok mutlu oldum. Görüşürüz.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente sözümüz var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357

0: 357 34 34.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dijital İsteğin sunumuyla Haber Merkezi başlıyor.
1: Sun TV Chat ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber Merkezi'nde iç siyasete bakacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç çekişmeler diyelim, uzunca bir süredir devam ediyor idi. Dün itibariyle önceki dönem Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir video paylaşım sitelerinde göstermesi, servis etmesi gündemin birinci konusu haline geldi. Destekleyenler oldu, desteklemeyenler oldu, tepki gösterenler oldu, gerçekleri söylüyor diyenler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri bomba etkisi yarattı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evet, Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partinin çıkarlarına kendi ikbal için müzakere etmez dedi. Devamını dinleyelim.
2: Bir milletin geleceği. Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir, kapatılmıştır, teslim olmamıştır, baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir

0: iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın benim sevgili yurttaşlarım.
1: Evet, önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu videosunu ekranlara taşıdık. Şimdi hani zaman zaman da ifade ediliyor, mutlak butlan kararı aslında verildiği yazımı yapılıyor şeklinde bir kulislerden sızan bilgiler var. Mutlak butlan kararı verilir ise CHP'de en başa geri dönülecek. Kılıçdaroğlu tekrar göreve iade edilecek. Sonrasında tabii ki hemen bir kurultay beklentisi yok. Parti içerisinde daha önce de pek çok kez ifade edildiği gibi tırnak içerisinde söyleyelim bir temizlik hareketi ortaya konacak. Şimdi Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamaların bir tanesinde seçimle ilgili planların hazır olduğunu, yeni bir partinin hazırlandığını, olası böyle bir durumda yeni bir partiyle seçimlere girebileceklerini ifade etmişti. Şimdi tabii CHP'deki bu iç çalkantı ne zaman durulur onu bilemiyoruz. Ama parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na tepkiler de var. Evet. Şimdi hemen gidelim. Akçakoca'ya gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı parti hizmet binasından kaldırıldı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abaroz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti binasında bulunan fotoğrafını kaldırdı. Bakalım gerekçesi neymiş?
2: Evet, kıymetli dostlar, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanlığı olarak sadece Akçakoca'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında halkımız adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi ideolojik ve stratejik olarak yanlış bir yola sürüklediğini kabul ediyor ve onun simgesini duvarlarımızdan indiriyoruz. Bu karar halkın hakikat arayışının siyasette namuslu ve doğru bir duruşun talebidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavırları AKP'nin değirmenine su taşımaktan başka bir anlama gelmiyor. Bu söylem ve politikalar ülkenin demokratik geleceğine zarar veriyor. Bizler AKP'nin çıkarları için değil, halkın iradesi ve milletin menfaati için duruyoruz. Bu resmi biz indiriyoruz. Oldu da mutlak mutlak gelirse sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz. Tüm kamuoyuna saygıyla.
1: Şimdi tabii ki yani acaba bu bir domino etkisi yaratır mı? Kılıçdaroğlu'nun farklı kentlerdeki ilçe örgütlerinde resimleri aşağıya indirilir mi?

0: Tabii sosyal paylaşımında beğeniler yapıldı. 19 milletvekili destek verdi. Yani Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki karşılığı devam ediyor. Şimdi sayın izler, çok önemli bir konuyu az sonra gündeme taşıyacağız. Yani sadece Mersin için değil, ülkemizin bir gerçeği, çarpık yapılaşma. MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, malumunuz son dönemlerde kamuoyunda karşılık bulan söylemleriyle dikkat çekiyordu. Adnan Gündoğdu'yla, MESİAD Başkanı'yla stüdyomuzda bir söyleşi yapacağız. Fakat şimdi gelin, yani artık biliyorsunuz o Yıldırım Han balistik füzesinin sergilenmesiyle beraber Türkiye İsrail'e başta önemli bir mesaj vermişti. Yani biz hazırız. Savunma sanayindeki atılımlarla beraber hazırız mesajı vermişti. Bu Potnos olayını malumunuz biliyorsunuz 19 Mayıs'ta Potnos'la ilgili olarak Yunanistan tarafından bazı yani hiç de hoş olmayan açıklamalar meydana getirilmişti. Aslında orada Türkler katliama uğradı. Yani tarihsel gerçekleri de bir şekilde çarpıtarak Yunanistan ortaya koyuyor. Tabii gerekli cevaplar verildi. Tarihsel gerçeklik adına belgelerle beraber. Ama bir gerçek var. Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimi kesmi, bunların üçü beraber olarak malumunuz bir askeri alanda işbirliği içerisine girmişlerdi. Bu da Türkiye'yi hedef alan bir yapılanma olarak değerlendirildi. Şimdi bütün dünyasına bakarsanız İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu soykırımını tabii ki çok çok vahim bir olay olarak kayda geçirdi ve kınadı. Evet, birkaç tane ülke maalesef bu soykırıma destek vererek tarihsel olarak ülkelerini kara listeye aldırmış oldular. Ama işte İran, ABD, İsrail üçgeninde yaşanan savaş henüz soğumadı ve açıklamalar savaşın çok daha ileri noktalara gideceği yönünde bir takım izlenimler de veriyor. İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'na uçak gemisini göndermesi, olası bir kara harekatının da yapılacağını ortaya koyuyor. Evet. Şimdi olaylar böyle vahim bir tabloya doğru giderken Türkiye'den de bir açıklama var. Hani kim müdahale edecek? İsrail'in bu yayılımcı politikasına, bu savaş arzusuna kim gem vuracak? Bu önemli bir soru işaretiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, barbar İsrail yönetiminin nasıl durdurulacağı Türkiye'nin meselesidir dedi.
1: Çok saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, Üsküdar Üniversitesi'nin değerli yöneticileri, Üsküdar Stratejik Araştırmalar Merkezi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirmiş olduğu bu sempozyuma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler, sevgili öğrenciler, gerçekten zor bir zamandan geçiyoruz. Bu zaman belki de tarih boyunca yaşanan en kırılgan dönemlerden birisidir. Büyük altüst oluşların yaşandığı bir dönemdeyiz. Savaşların, çatışmaların, iç çatışmaların, gerilimlerin olduğu bir süreçteyiz. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış en önemli açlık, kuraklık ve kıtlık krizlerini de maalesef birlikte yaşıyoruz. Aynı şekilde çevre felaketinin hemen bütün dünya için, sadece bir bölge için değil, bütün dünya için fevkalade zor ve hayati bir sorun haline geldiği bir dönemdeyiz. Öte yandan bu açlık, kıtlık,

0: kıtlık ve çevre krizlerinin de siyasal kriz ve baskıların da zorladığı bir süreç olarak önümüze fevkalade yoğun bir şekilde yaşadığımız uluslararası göçmen krizi geliyor. Bütün bunların hepsini alıştığımız sözlerle tanımlamak, alıştığımız sözlerle bunlara çözüm bulmak mümkün değildir. Zaten öyle olmuş olsaydı, insanlık bunların hepsine çözüm bulabilirdi. Şunu çok açık söyleyebiliriz ki, bugün dünyada yaşadığımız doğal afetler dışındaki bütün sorunların tamamı insan eliyle üretilmiş sorunlardır. Dolayısıyla insan eliyle üretilmiş bu sorunları çözecek olan da yine insanın niyeti, gayreti, fikri çabası ve ümit ederim ki bu gayretler sonucu ortaya koyduğu teklifleriyle şekillenecek istikamettir. Bu anlamda şimdiye kadarki tecrübemizi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Modernleşme başka bir şey, çağdaşlaşma başka bir şey, batılılaşma bambaşka bir şeydir. Bunların hepsini birbirine karıştırarak ve batıyı gözümüzde büyük bir hedef gibi görüp ona öykünmeye çalışmak köklerimizden uzaklaşmaktır. Biz bu anlamda köklerimizin üzerinde hem de 22. yüzyıla yakışır yeni bir çıkış yapabilecek milli bir tecrübeye sahip olduğumuza inanıyorum. Kökü mazide olan atiyi kurabilmek Türkiye'nin ve Türk dünyasının fikirsel zihni mücadelesine bağlıdır, kabiliyetine ve çabasına bağlıdır. Bunu ortaya koyabileceğimize, böyle bir tecrübemizin olduğuna inanıyorum. Ayrıca Cumhuriyet'e kadar uzanan bu süreç içerisinde Türk modernleşmesinin en önemli alanlarından birisi de demokrasidir. Demokrasiyi göz bebeğimiz gibi korumak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin devletin milletle bütünleşme sürecinin en önemli göstergelerinden birisi demokrasi alanındaki ilerlememizdir. Evet, çok kolay gelmedik bugüne. Zorluklar içerisinde bu mücadele verildi. Türkiye'de darbelerin olduğu, başbakanların idam edildiği, hükümetlerin birkaç tane general istiyor diye düşürüldüğü dönemleri hep birlikte yaşadık. Hatta demokrasi ve siyaset alanı sadece elit bir grubun işi, onların sahip olduğu kendi özel alanları olarak görüldü, tanımlandı ve ne yazık ki nice büyük badirelerden bu şekilde geçilmiş oldu. Ama her zaman demokrasiye yöneldiğimizde esasında sadece demokratik kazanımlar elde etmedik. Demokrasiye yöneldiğimizde milletle devletin yaklaştığını, hatta demokrasinin gelişmesiyle birlikte milletle devletin bütünleşmeye başladığını gördük. Türkiye'nin modernleşme serüveni içerisinde en önemli kurumlarımızdan, araçlarımızdan birisi de şüphesiz demokrasidir.
1: Evet, şimdi tabii ki Türkiye artık bölgesinde, değil mi, bir lider ülke konumuna geldi. Özellikle savunma sanayide yapmış olduğu hamleler dosta güven, düşmana korku saldı. Ama İsrail'i kim durduracak sorusu hala askıda duruyor. Türkiye bu konuda net açıklamalara başladı. Şimdi Ali Gürkan Şahin'e bağlanacağız ama ezel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grup toplantısı sonrasında yaptığı kısa bir açıklama var. Onu ekranlara taşıyalım. Ondan sonra Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanacağız.
2: Böyle biraz veda gibi, böyle bir seçim gibi, seçime hazırlık. Yani bir anlayamadık efendim.
3: Ne
2: diyorsun? Ben duymadım efendim.
3: Yani benim konuşma bir veda gibiydi.
2: Hayır, seçimde yok efendim. Veda gibi değil, başlangıç gibi. Öyle mi efendim? Çok iyi güzel bir etkileyici bir konuşma. Bu başkanım, özel bir sebebi var mı? İyi bayramlar diliyorum.
3: İyi bayramlar.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Size bayramlar.
2: Hayırlı adam isminde olsun.
4: İyi bayramlar efendim. Bayramda İstanbul'da mısınız?
3: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
4: Peki efendim, teşekkür ederiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerini veda olarak değerlendirenler de oldu. Ama Erdoğan'ın bu yeni bir başlangıç demesi önümüzdeki süreçle ilgili olarak önemli bir ipucu verdi. Evet. Stüdyo konuğum Mesihat Başkanı.

0: Adnan Gündoğdu olacak. Çok önemli bir konuyu gündeme taşıyacağız. Kentsel dönüşüm. Özellikle Mersin'in kronik haline gelmiş bir sorununa Adnan Gündoğdu adeta bir neşter vuracak az sonra. Şimdi son gelişmeleri almak üzere Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. İçel TV ve Sun TV seyircilerine sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Ve gündemde öne çıkan şu saat itibariyle konular nelerdir, onlara değinelim. Şimdi hatırlanacağı üzere dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Ve tabii Kemal Kılıçdaroğlu bu videoyu yayımladıktan sonraki süreç içerisinde kendisine Cumhuriyet Halk Partisi bazı milletvekilleri destek verdi, bazı milletvekilleri de kendisinin yapmış olduğu bu açıklama, videolu açıklamada değindiği konulara tepki gösterdi. Şimdi iddia şu ki 15'ten fazla CHP'li milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun o videosunu kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ve bu durumda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu taraftarları, Özgür Özel taraftarları ya da işte mutlak butlanı isteyenler, mutlak butlana karşı olanlar şeklinde gruplar netleşmeye başladı şeklinde yorumlar yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yayımlamış olduğu bir mesajla, bir videolu mesajla Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Tabii Genel Başkan Özgür Özel nasıl yaklaşacak şeklinde bekleniyordu. Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Özgür Özel vermiş olduğu bu konuya yönelik özel bir röportajda ben Kemal Bey'le devir teslim yaptığımız andan şu ana kadar ona karşı nezaketimi, saygımı hiç yitirmedim. Yitirmeye de niyetim yok. Zaman zaman eleştirilerde de bulundu kendisi. Önceki genel başkanların eleştiri hakkı tabii ki vardır ama onların hukuku bana emanet. Benim onları eleştirme hakkım yok. Kemal Bey'in hukuku bana emanettir ama partinin hukuku da bana emanettir diyen Özgür Özel devam etti. Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlara söylediklerime alınganlık göstermesine şaşırdım. Aksine hiç o alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisi. Kendisinden bu tavrı beklemezdim. Ne butlanı demesini, partide genel başkanın nasıl seçileceği belli demesini beklerdim. Bu daha net bir duruş olurdu diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bu cümlelerle tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi tekrar gündemin ilk sırasına geldi. CHP'de neler oluyor sorusu tekrar gündemin ilk sırasına geldi. CHP içerisinden de hep CHP ile uğraşılıyor, hep CHP gündemde tutuluyor, CHP ile ilgili sorunlar hep gündeme getiriliyor. Ama bu sırada Cumhur İttifakı neyi amaçlıyor? Cumhur İttifakı seçimlere yönelik hazırlıkta her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir zor durumda bırakma çabası içerisinde yorumları da şimdilerde eski CHP genel başkanlarından bazı isimler de dahil olmak üzere paylaşılmaya başlandı ve bazı CHP'li isimlerden de gelin oturalım konuşalım, niçin biz bu hale getiriliyoruz, kendimiz mi kendimizi bu hale getiriyoruz ya da o kadar mı güçsüz durumdayız ki bizi rakiplerimiz bu hale getirebiliyor, bunu oturalım, nedenlerini, ne yapmamız gerekiyorsa onları bir konuşalım şeklinde çağrılar da şimdi siyasi ve özellikle CHP tabanında siyasi çevrelerde dile getirilmeye başlandı efendim. Bu önemli bir konu. Şimdi ayrıca tabii Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Ünlülere yönelik operasyonda 25 kişi için gözaltı kararı verildi.

0: 25 kişiden şimdiye kadar 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler televizyon dünyasında gerek sunucu gerekse dizilerde oyuncu olarak bilinen isimler, reklam dünyasında ünlü markaların ekran yüzleri soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şarkıcılar gözaltına alındı, sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı. Yani topluma işte bunlar doğru, dürüst, güzel, iyi, nitelikli, bilgili, kültürlü, ahlaklı insanlar diye öne çıkartılmaya çalışılan isimlerin neredeyse tamamı işte şimdi gözaltına alınmış durumda ve bu operasyonlar geride bıraktığımız aylarda da devam etti. Gözaltı haklarında gözaltı kararı verilen bazı isimlerin de yurt dışında olduğu belirlendi. Onlar için de yakalama kararı çıkartıldı. Şimdi bu arada tabii diğer bir ünlü isim Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent dün gece bir konser sonrasında mide kanaması geçirdi ve Haluk Levent hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Haluk Levent'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Hastaneden yapılan açıklamada sağlık durumu kontrol altında Haluk Levent'in denildi. Ahbap Derneği tarafından da bu paylaşım kamuoyuna duyuruldu. Haluk Levent'in sağlık durumu kontrol altında denildi ama iyileşme var mı, kötüleşme var mı buna yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Devam edelim efendim. Ulaşabileceğimiz gündemde yer alan diğer bir konu nedir? Mersin'den üzücü bir haber var. Silifke ilçesinden 3 gündür kayıp olarak aranan, kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Velican Temel'in cansız bedeni ormanlık bir bölgede bulundu. Gencin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Ekonomide de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıkların kara para aklama ve suç gelirlerinin transferinde risk oluşturduğunu belirterek, Türkiye'de kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı. Bu da önemli. Tabii petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma etkisiyle yine akaryakıta zam geldi. Motorine 1 lira 82 kuruşluk bir zam geldi. Bu zamla birlikte bazı kentlerde 70 liranın üzerine çıktı litre fiyatı motorinde. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Kentsel dönüşüm çok önemli. Uzunca bir süredir bununla ilgili çalışmalar yapan, emek veren, hatta yurt dışına gidip konuya ilişkin olarak bilgiler alan bir isim. Mersin'de hani kimin karşılığı var dersek, ilk insan Adnan Gündoğdu, MESİHAT Başkanı. Hoş geldin efendim.
6: Hoş bulduk Kemal Bey, teşekkür ederim.
5: Şimdi tabii ki yani MESİHAT'ın vermiş olduğu ödül töreni vardı değil mi? Yani hafızam da hala gitmiyor. Ya Mersin'de kim varsa yani aklı başında kim varsa diyeceğim. Yani salonları doldurmuştu. Ya sağcılarla solcuların, değil mi, her türlü siyasi düşüncenin tamamının orada olması, milletvekillerinden belediye başkanlarına, ya bende şunu uyandırdı. Demek ki MESİHAT gerçekten Mersin için vazgeçilmez artık bir kurum haline gelmiş ve Adnan Gündoğdu bu kurumun çıtasını yukarılara taşımış. Ve gerçekten ekibinizle beraber muhteşem bir orada gün gerçekleştirdiniz. Aklımda kaldığı için soruyorum. Konumuz daha önemli. Kentsel dönüşüm efendim. Yani tabii ki biz şunu bekliyoruz. STK'lardan Mersin'in sorunlarına el atsınlar. Baksınlar. Birinci sorun nedir? Şu mudur? Tamam. Bunun üzerine yoğunlaşsınlar. Siz kentsel dönüşüm dediniz. Değerlendirmenizi alalım.
6: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii sahadan gelen birinin, özellikle bir basın mensubunun bu denli kıymetli sözleri söylemesi benim için de MESİHAT'ın için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ödül gecesine gelince ve sağdan soldan dediniz. Tabii MESİHAT böyle bakmaz. MESİHAT siyasi parti üstü bir kurumdur. Yıllarca da böyle olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Sonuçta kent bizim, bölge bizim, bu ülke bizim. Biz hizmet odaklı çalışan bir STK'yız.
7: Birleştirici gücü ortaya çıktı. Onu söylemek istedim.
6: Ya o benim...
7: Ya sizin üzerinizden bir birleştirici güç ortaya çıktı.
6: Ailemden aldığım bir terbiye, yetiştiğim tarz bu tarz benim. Çok da sevdiğim bir tarz. Bunu her yerde kullanıyorum. Birlik, beraberlik üzerine kentimizi, bölgemizi, ülkemizi kalkındırmak için elimden geleni yapıyorum. Dolayısıyla geceye gelince yine altını çizmek istiyorum. Bu aralar, son yıllarda kaybolan bir şeyler var ülkede. Hakkaniyet, adalet, doğru. Doğruya odaklandık. Hakkaniyet neyse tamamen o seçici kurulla birlikte zaten başında Sayın Mustafa Güler ve Profesör Doktor Mersin Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mehmet Yağcı Beyefendi vardı. Bir de diğer yönetim kurulumuzdan arkadaşları vardı.

tamamen objektif ve hakkaniyetli bir şekilde bu ödüller dağıtıldı. Zira savunma sanayinde Siport'a verdiğimiz bir ödül var. Orada ne kadar doğru bir karar aldığımızı ve doğru bir kişiye bu ödülün verildiğini, bir firmaya tescillenmiş oldu. Çok önemli işler yaptığını hep birlikte gördük.

0: bir birikimi var, bir karşılığı var. Sonuçta burası sadece Adnan Gündoğdu olarak görmeyin. Burada bir yönetim kurulu da var. Üyelerinden de aldığı güçle çalışmasına devam ediyor. Sayı işin gerçeğini söylemem gerekirse ben bu sayının olacağını biliyordum. Ben kendimi biliyorum. Ben evet. 46 yıl, 47 yıldır bu kentin tam da merkezindeyim.
1: Doğru.
0: Sokakları bilen bir insanım. Orada sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız davetiyeyi verdiğimizde şaşırmıştı. O salonu doldurabilecek misiniz diye. Ben de bakacağız Sayın Başkanım demiştim. Nitekim salona giriş yaptığında şaşkınlığını ben gördüm. Ben teşekkür ediyorum hem sizin sizin aracılığınızla katılan, destek veren, orada bulunan çok ciddi bir katılım vardı. 1500'e yakın bir iş evet. insanı, esnaf, akil insan, o da STK başkanları ve kurum müdürleriyle birlikte ciddi bir bir oturum oldu. Bu Mersin'e de bir değer kattı. Ben çok mutluyum. Hem şahsım hem yönetim kurulum adına ben çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, şimdi efendim yani önemli bir konu kentsel dönüşüm. Hep biz bunu konuştuk. Yani gerçekten Mersin'in kanayan yarası. Ya şimdi ya biz de Mersin çocuğuz. Ben de Kiremithane mahallesindenim. Şimdi Bahçe, Kiremithane, Demirtaş, Yenipazar, Çay, Çilek. Ya neresini sayalım ki? Yani neresine baksan kentsel dönüşümle ilgili olarak mesaj veren bir çarpık yapı söz konusu. Ama öyle böyle değil. Yani çok ya başka hiç Orta Doğu'da falan bulamazsınız. Ya Hindistan'da, Hindistan'da bile zor bulacağınız yani şehirleşme ya kıymışlar. Yani o belki terörden dolayı gelen insanların yoğunluğu 80'li yıllar düşünüldüğünde serbest bölgenin faaliyete geçmesi gibi nedenlerle çok böyle bir yığılmalı bir hiç orada bir belediye yok ya. Yani ben onu gözlemledim. Ya biraz nedenleriniz siz de o tarihlerde değil mi? Yani bir şekilde Mersin'i bilen bir insansınız. Yani çok tedbirsizlik ön plana çıkmış zannedersem.
0: Evet.
1: Yapının önce nasıl oluştuğunu biraz irdelemek istiyorum.
0: Ya şöyle Kemal Bey. Aslında çok basit bir sunum yapılabilir. Kentin önemli oda başkanlarını, belediye başkanlarımızı, Büyükşehir Belediye Başkanı zaten biliyor konuyu. Yani etkin ve yetkin kişileri, hatta biraz da akil insanları, niye akil insanlar diyorum, ona da geleceğim akil insanlar meselesine. Kanaat önderleri, akil insanlar, bunlar çok önemli. Ben çok önemsiyorum bunları.
1: Bravo.
0: Bunları toplayıp bir gün bir metropola çatıya çıkaralım. Oradan Mersin'i bir gösterelim. Yukarıdan Arıkovanı gibi görüneceğini hepimiz göreceğiz. Hı hı. Bu birincisi. Ya bir şey yapmaya gerek yok. Oradan görünüyor. O vizyon, o ne diyeyim size, yaşam kalitesinin ne kadar düşük olduğunu oradan görebiliriz. Hı. Şimdi ben 46 yıldır sahada olan bir insanım. Mersin'in hatta bölgenin tamamını sokak sokak bilirim. Daha önceki programda bunu dile getirmiştim. Altını çizmiştim.
1: Doğru.
0: Yaşam kalitesinin de ne olduğunu bilen bir insanım. Ki ben o bölgeden çıkmış bir insanım. Bakın ben sitelerden çıkmış bir kardeşinizim. Sitele mahallesini iyi bilirim. Yeni Pazarı, Gündoğdu, Saney, Hal, Kurdali, Demirtaş'ı, Yeni Mahalle'yi, bu bölgenin tamamında akrabalarım var, köylülerim var.
1: Evet.
0: Çok geniş bir
1: geniş, evet.
0: akrabaya sahibiz.
1: Evet.
0: Diğer yerleri de çok iyi bilirim, çok dolaştım. Sadece konum bu olduğu için burayı işaret ettim. Dolayısıyla işte biz sitelerde yaklaşık 15-20 yıl ikamet ettik. Sonra yavaş yavaş Yeni Mahalle ve ondan sonra Batı tarafına. Hı. Yaşam kalitesinin ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini bilen birisiyim. Yani vatandaşlarımız, hemşerilerimiz gayet tabii kaliteli bir konutta yaşamak onların da hakkı. Bunu yaparken oraya geleceğim. Buraları yenilemeye kalktığımızda tabii bu konunun içinde aslında bizim

0: Meryap Başkanımız Sayın Nesim Ekinci'yi de bir sonraki programda alıp aslında o bize daha da teknik bilgiler verebilecektir. Evet. Hem kendisi inşaatçı olması sebebiyle ayrıca Nesim Bey de Mesiyat üyesidir. Daha da zenginleştirebilir bu konuyu. Ama bu Mersin'in aslında bir şahsımın da yaralandığı bir konu. Ve artık Mersin'in kıymetli, verimli arazilerini imara açmamıza gerek kalmayacak. Hmm. Bakın bu çok önemli. Biz hoyratça verimli arazilerimizi imara, konuta açarak...
1: Şimdi Ezel görüntüyü ekrana taşıyor. Bu kentsel dönüşüm sonrası görsel mi efendim?
0: Evet. Biz bir görsel hazırladık.
1: Evet. Bunu hazırladınız.
0: Sağ olsun imamlarımız.
1: Bunu biraz anlatır mısınız?
0: Anlatacağım bunu.
1: Burası neresi mesela? Nereye ölçü nedir? Şey olduğuna göre Müftü Deresi değil mi?
0: Müftü Deresi.
1: Yani demek ki Demirtaş, Demirtaş diyebiliriz. Evet. Demirtaş.
0: Şimdi bakın civarı. Şurada aslında şuradan başlamak isterim. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve kurmaylarıyla imardan sorumlu arkadaşlarla da 3 toplantı gerçekleştirdik. Sağ olsun onlar da bize destek verdiler. Bize katkımızı sunduk. Onlar şu an bir çalışma içerisindeler. Onu söyleyeyim. Evet. Arkasından geçen aylarda Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Yıldız Mesiyat'ı ziyaret etti. Evet. Aslında biraz da özellikle bu konuya değinmek istedim. Hı hı. Sayın Yıldız, Yıldız'ı çok heyecanlı, çok heyecanlı, çok da istekli gördüm buradan. Bir çağrı yaptı Mesiyat üyelerine, yatırımcılarına. Gelin bu bölgeyi turizm bölgesi ve lojistik bölgesi yapalım.
1: Buraya yatırım. Demir taşı mı?
0: Evet. Genel anlamda Torosları genel anlamda. Yani, biraz evet, açacağım konuyu.
1: Demir taşta şey var. Yumuktepe var.
0: Evet.
1: Turizm anlamında çok
0: ama
1: değerli bir yer.
0: Şöyle bana izin ama, verirseniz ben hemen hızla bir toparlayacağım.
1: Buyurun efendim.
0: Sayın Yıldız'ın ifadesi gelin burayı biz turizm alanlarına işte otel, lojistik alan, Toroslar bölgesi birkaç şehirden daha büyük bir ilçemiz yüz ölçüm olarak. Evet. Tabii buradan Çamlıca ile kadar uzanan bir yer. Çok büyük bir alana sahip ancak bakir kalmış bir alan. Şimdi yavaş yavaş toparlayıp geleceğim. Toroslar bölgesinde doğu aksamında yeni açılan 3500 hektar gibi bir alanımız var. Hı. Oranın büyük çoğunluğu konut ve lojistik alanları. 3 belediyenin sanıyorum, 3 belediyenin bir bölü birlikleri bitti. Bir tek Toroslar'da çok küçük bir yer kaldı. O da bitiyor. Dolayısıyla bu bölge çok kıymetli bir bölge. Yani burada bakın ne yapabilirsiniz? Konut yapabilirsiniz. Turizm yapabilirsiniz. Lojistik yapabilirsiniz. Tarım yapabilirsiniz. O yüzden biraz buraya dikkat çekmek istedim. Dolayısıyla esas konumuza dönmek istersek, adil bir şekilde vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin buradan, bu bölgeden paylarını doğru almaları için ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Ve yaşam kalitesiyle birlikte orada bir kalkınma başlayacak ve bir model olacak burası.
1: Ya şimdi çok titiz hazırlıklar yapmışsınız. Evet. Yani ciddi çalışma yapmışsınız. Tebrik ederim. Gerçekten muhteşem. Ya şu görsele bakıyorum. Az önce o Demirtaş'ın tekrar görselini Ezel getirir misin? Bakar mısınız? Ya buradan...
0: Bir yeşil alan bile yok.
1: Yok, ya yok hiç burada. Yok yani. Hiç evet. Yok. Sıfır. Evet. Yani ama yeşil alanın çok olduğu... şimdi burada vatandaşın lehine bir kentsel dönüşüm beklentisi var.
0: Evet.
1: Şimdi, yani insanlara ekstradan evinizi tamam verin, arsanızı verin, bir de şu kadar da para verin deyince bu iş olmuyor.
0: Şimdi Kemal Bey çok
1: olmuyor
0: önemli.
1: Yani.
0: Evet doğru
1: olmuyor.
0: Şimdi. Az önce belirttiğim gibi bir akil insan, kanaat önderleri konusunu anlattım. O bölgelere çok çokça var bu dostlardan. Şimdi burada 203 hektar bir alan var. Aşağı yukarı. Ben buraya model gösterdim. Tabii yeni şehir de konuşulabilir. Sahil kesimi de konuşulabilir. Yani ben de diğer dostlarda bir konutun, bir inşaatın, daha doğrusu bir betonun 40 ile 60 yıl ömrü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun artık ömrü tükenmiştir. Ömrünü de boş verin. Biz vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam sunmak istiyoruz. Bakın

0: yeşil alanıyla, otoparkıyla, efendim iş merkezleriyle, alışveriş merkezleriyle, efendim ibadet alanlarıyla, okullarıyla, bütün donatlarıyla birlikte bir yaşam kalitesi. Yani bu vatandaşın arasında sadece Müftü Deresi var. Evet. Müftü Deresi'nin batısındaki konut değeri 10 ile 40 milyon arasında, arada bir dere var, dereden bu tarafa 1 ile 5 milyon arasında. Hem keseye hem köşeye. Ha burada ne oluyor? Eğer siyasiler bu işin içinden çıkamazlar ise
1: şimdi
0: akil insanlar devreye girer.
1: Evet, şimdi bu çok devasa bir proje.
0: Evet.
1: Mersin'i ayağa kaldıracak evet. olan proje.
0: Bir model olur bu.
1: Bir model evet. evet. Yani bunu al çaya, çileğe, yeni pazara nereye istersen uygula.
0: Evet.
1: Şimdi Mesihat'ın buradaki öncülüğü çok önemliydi ve bunu siz ortaya koydunuz.
0: Evet.
1: Bu planlar etrafı, tabii bu planlar değişir, daha da kapsamı artar, o ayrı mesele. Daha teknik yönden bir takım ilaveler yapılır ama siz inanıyor musunuz? Mesela ben o yemek olayını, o ödül töreni olayını ondan yani dile getirdim. Bir ödül töreninde o birlikteliği sağlayan Mesihat böyle bir projede aynı birlikteliği sağlayabilir mi? Yani siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamam, Abdurrahman Yıldız, Toroslar Belediye Başkanı, yalnız da mesela Büyükşehir Belediyesi çok önemli. Ama bunun bir de TOKİ ayağı var, devlet evet. ayağı var. Bunları bir araya getirebilir misiniz? Çünkü günümüzde siyaset çok harlandı aşırı derecede. Yani iktidarla muhalefeti bir araya getirmek çok zor. Ama şimdi Adnan Gündoğdu deyince çok ortak payda bir isim, STK olarak da Mesihat öyle. Yani bir umut içimde belirdi, onu söyleyeyim.
0: Şimdi çok teşekkür ederim. Burada bir yapıya bakmak lazım. Bu yapıdaki kişinin hayatı gerçek üzerine mi kurulu, hizmet üzerine mi kurulu, bir kere ona bakmak lazım. Ve sonra o insanın hayatına bir daha bakın. Özverili mi, çalışkan mı, azimli mi, kararlı mı? Ona bakmak lazım. Biz bu işin içinde olmak isteriz. Biz bu işi birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Toroslar Belediye Başkanımızla, Mimarlar Odası Başkanıyla, Meryem Başkanımızla, Sayın Ekinci ile birlikte oturursak, oradaki akil insanları da işin içine alarak hakkani bir şekilde, bu hakkani bir şekilde, yani kazan kazan modeli olsun. Alan çok büyük. Zaten dikeye de verdiğiniz zaman orada en yüksek katlı olan binalar, ruhsatı olmayan binalar 3 katlıdır. Ha burada oradaki hemşerilerimize de görev düşüyor. Onların da bu işi talep etmesi lazım ki bizim elimizde dolu olsun, bu işi hızla yapalım. Yani insanın ömrü dediğiniz nedir? İnsanın ömrü dediğiniz 50-60 yıldır, yani kaliteli bir yaşam sürsün. Yıllarca en kıymetli evet. Semtimiz işler açısı. Değişmesi yani lazım, dönüşmesi lazım.
1: Bu o kadar büyük bir proje ki. Evet. Yani kaderini değiştiriyor. Sadece Mersin'de bölgenin kaderini değiştiriyor.
0: Bakın Kemal
1: yani
0: Bey.
1: Yani bir turizm kenti olma yolunda o kadar çırpın çırpın evet. durduk. Evet. Ama yani Yumruktepe'ye getirdik. Turist çıktı Yumruktepe'ye. Evet. Tamam o çağlar öncesine baktı güzel. Evet. Aşağıya bir baktı. Ya bu kadar çağ dışılık olur mu? Yaşamın ilk ayak izlerinin olduğu yerin evet. altı inanılmaz derecede çarpık. Evet. Yani siz bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Bu büyük bir utancı. Yani ya burada devlet ayağı da var burada. TOKİ'dir. İşte yine konuya ilişkin bakanlıklar vesaireler. Ya onlara da istişare edecek misiniz bu olayı?
0: Tabii. Yani bir ayağı sakat kalır yoksa.
1: Yani.
0: Ha bunu şöyle de yapılabilir. Çok güçlü müteahhitlerimiz var. Gerçekten birbirinden değerli. Çok güçlü müteahhitlerimiz var. Onlara da
1: ya ben de onu diyecektim. Ama ya bizim alanlar
0: bizim düşüncemiz
1: yani.
0: Çok özür diliyorum. Bizim düşüncemiz ada bazında imar. Yani parsel bazında değil. Evet. Parsel bazında yaparsanız yine yol çıkmaz. Yine otopark çıkmaz. Yine yeşil alan çıkmaz. Yine çarpık bir kentleşme olur. Ada bazında siz bunu planladığınız zaman burası 200 yıl gider. Evet. Biz uzun vadeli düşünürüz evet. bu işleri.
1: Evet. Şimdi Çay'da ve Bahçe Mahallesi'nde kentsel dönüşümle ilgili ciddi adım atıldı.
0: Evet.
1: Yani biz o

0: yapıyı bildiğimiz için gerçekten çok önemli bir başlangıçtı o ve kendiliğinden mesela siz bir hamle yapıyorsunuz, arkasında orası değer kazanıyor. Bu sefer özel sektör devreye giriyor. Yapı kendi kendine yenilenmiş oluyor. Evet. Şimdi bu örnekleri de biraz değerlendirmenizi istiyorum. Çay ve Bahçe Mahallesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını. TOKİ'nin tabii ki yapmış olduğu çalışmalar.
1: Geçmiş dönem Akdeniz Belediye Başkanımız bunu başlatmıştı. Kısmen başarılı oldu.
0: Mustafa Mehmet Gültakma.
1: Evet. Ama o bölgede de bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Ben Mesih Adın Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yani ben siyaset üstü bir kurumum. Ben vatandaşımın, hemşerimin kalkınmasını isterim. Tabii. Bu paydan hak ettiği rantı kendisinin almasını isterim. Ben buraya siyasi bakmam. Orada bazı siyasi şeyler döndü. Dolayısıyla bu ilerleyemedi. Ama bir başlangıç yapmıştı Sayın Gültak. Evet. Bana göre başarılı da oldu orada. Şimdi siz düşünebilir misiniz? Sanayi bölgesinin kaportacının bitişiğinde veya üstünde konutun olduğunu. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde var bu?
0: İnanılmaz bir şey.
1: Evet yani aşağıda karpitle, oksijenle usta çalışıyor, üstte de konut var. Aşağıda bomba var demek istiyorum yani.
0: Aynen. Yani. Ben sanayide mesela otobüs tamircileri ve tedarikçileri sitesi var orada. Yani aynı şekilde biraz önce ifade ettiğiniz gibi aşağıda adam oksijen kaynağı hemen üstü ev.
1: Yaşam kalitesine bahsedebilir miyiz?
0: Mümkün değil efendim. Mümkün değil. Evet. Yani Mersin çok kentsel dönüşüme aç bir kent. Çok önemli bir adım attınız. Tebrik ediyorum. Yani emek vermişsiniz. Çok ince detaylı bir çalışma da yapmışsınız. Bir başlangıç yapmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Kent dinamikleri buna şöyle bir baksınlar, ilgi göstersinler istiyorsunuz. Basın mensupları olarak sonuna kadar yalnızdayız efendim.
1: Teşekkür
0: onu
1: ederim.
0: Da ifade edelim.
1: Son bir konuyu buraya
0: buyurun.
1: Tekrar etmek istiyorum burada.
0: Buyurun.
1: Hoyratça gerçi son dönemlerde bakanlıklar tarım alanlarını konuta açmıyor. Onu biliyorum. Oraya çok dikkat ediyorlar. Çok da kıymetli buluyorum. Dün de yine bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştüğümüzde kendisinin de aynı fikirde olduğunu söylediler. Dolayısıyla biz hem kentin vizyonunu yeni yüzyıla göre hem vatandaşlarımızı depremden kurtarmak için hem de kaliteli bir yaşam sunmak için kentsel dönüşüme bizim ihtiyacımız var. Yani yeri alanları açıp bir yerden kirleterek çıkamayız.
0: Bravo.
1: Bu. Kentin girişi önemli. Bir vizyon. Efendim doğu girişi, batı girişi. Gerçi batı girişinde de şunu da söylemek istiyorum. Buradan. Haykırmak istiyorum aslında. Nasıl izin verildi o binalara? Evet. Kale yapmışlar. Beton yığını yapmışlar oralara.
0: Beton istilası. Evet.
1: Ya bu da kabul edilebilir değil.
0: Doğusunu çarpık kentleşmeyle, batısını da
1: beton yağını.
0: Beton yağınıyla kaybediyoruz Mersin'in. Yani. Siz çok önemli bir dönemde tam da göbeğine.
1: Ondan sonra turizmden bahsedeceğiz. Evet. Ulaşımdan bahsedeceğiz.
0: Olmaz tabii. Yani göbeğine neşter atıyorsunuz. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii sadece konular bunlardan ibaret değil. Çukurova Havalimanımız var. Ama tepkiler de var. Yani oraların etrafının değerlendirmesi noktasında sizin de yine konu ilişkin olarak bir projeniz söz konusu. Ayrıntılarını sizden alalım efendim.
1: Çukurova Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi.
2: Çok güzel. Şu mu?
1: Evet bu.
2: Muhteşem.
1: Şimdi şöyle yani övmek gibi olmasın ama bunları söylemek de zorundayım.
2: Evet.
1: Neler yaptığımı üyelerimiz biliyor.
2: Evet, bu liman tarafında bir yer mi?
1: Hayır.
2: Nerede bu?
1: Burası Çukurova turizm alanı vardı. Kazanlı'da.
0: Kazanlı Seyyan turizm bölgesi.
1: Bölgesi. Oranın ismi değişti tabii. Şimdi onu okuyacağım size ben.
0: Kazanlı onu geç.
1: Evet. Kazanlı'da bir yer burası. Burası 2300 hektar alanlık bir alan. Tek parça bir yer.
0: Kazanlı'da mı?
1: Evet Kazanlı'da.
0: Tamam.
1: Neden burayı biz 3-5 ayda daha fazla belki bir yıl oldu burayı seçtik. Biz Mersin'in önümüzdeki 100 yılın şekillenmesini istiyoruz. Ya 3-5 yılı kurtaracak bir semt pazarı niteliğinde değil, gerçek anlamda
0: uluslararası bir
1: fuar alanı. Evet. Şimdi ben 4 kez Almanya'ya gitti.

0: fuara gittim. Ve siyah seçim yeni yönetimden bu yana, seçimden bu yana 4 kez 3 kez bunda gittim. Bir kez de daha önce gitmiştim. Mesa fuarına. Yurt dışına gittiğimde ayrıca ben bir de MTSO Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyesiyim. Evet. Onu da söylemek istiyorum. Gittiğimde en az yürüdüğüm gün 21.500 adım.
1: Üf, bayağı yol kat etmiş.
0: Hizmet odaklı bir bireyim evet. Ben. Memleketimi çok seviyorum. 21.500 adım yol yürüdüm. Onları da kayda da aldım ben. Kopyaladım, kayıtlara aldım. Ya dolayısıyla yurt dışına gittiğimizde bazen dostlarımızın dediği gibi yemeğe içmeye gitmiyoruz. Ona da ihtiyacımız yok şükürler olsun. Ve daha ondan önce de OSEB yönetimiyle yine Almanya'ya gittik. Bir seferinde de Londra'ya gittik. Çok güzel bilgiler edindik. Çok verimli bilgiler edindik. Çalışarak, dersimi çalışarak bunu hazırladık. Mersin çok önemli bir yerde. Mersin dünyaya açılan kapı.
1: Evet.
0: Bugün bazı konuları izniniz varsa okumak istiyorum.
1: Buyurun efendim.
0: Ya bu kadar bilgiyi, teknik bilgiyi akla almak biraz zor olsa gerek.
1: Buyurun efendim.
0: Şimdi elimizde çok güçlü bir lojistik altyapı oluştu. Çukurova Uluslararası Havalimanı devreye girdi. Çok kıymetli bu. Yıllık yaklaşık 9 milyon yolcu kapasitesiyle bölgeye büyük hareketlilik kazandırdı. Bunun yanında Mersin Limanı.
1: Çok
0: Türkiye'nin en stratejik limanlarımızdan biri. D400 karayolu genişliyor. İhalesi yapıldı, yapılacak, genişliyor. Artık bunun şeyi yok. Zira en son Sayın Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız geldiğinde de üzerinde çok durduğumuz mezarlık kavşağının da müjdesini verdi. Bu yıl başlanacağı söyledi. Doğru. O da çok kıymetli. Otoyol bağlantıları güçleniyor. Hızlı tren hatları planlanıyor. Yeni Mersin artık bir liman kenti değil. Kara, hava, deniz ve demir yollarının birleştiği çok güçlü lojistik bir kent haline geliyor.
1: Harika.
0: Evet. Dün isim vermeyeceğim. Çok önemli bir CEO bir büyüğümüzü ziyaret etti. Ben gidiyorum ama dedi. Gözüm arkada. Tekrar geri geleceğim. Mersin'e yerleşeceğim. Mersin tahmin etmediğinizden daha fazla büyüme kat edecek. Ama biz bunun kıymetini bilmeliyiz. Dolayısıyla bugün dünya fuar ekonomisinin oluşturduğu toplam ticaret hacmi 100 milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe ulaşıyor.
1: Biz bundan hiç pastadan payımızı alamıyoruz işte.
0: İşte bunun için çırpınıyoruz.
1: Yani var bir tane fuar merkezimiz ama o artık tabii ki şeyini tamamlamış misyonunu.
0: Ya orası artık
1: yani bir pazar yeri havasına bürünmüş.
0: Orası kurulduğunda Mesih adına çok büyük katkısı oldu ama artık işlevini yitirmiş vaziyette. Tabii, bunu herkes kabul ediyor. Dolayısıyla Almanya'daki Hanover Messe fuarı buna önemli bir örnek. Biz örnekleri aldık. Giriş çıkışları aldık. Oradaki sayıları aldık. Büyüklüğü aldık. Dolayısıyla geliyorum. Coğrafi olarak çok güçlü bir noktadayız. Orta Doğu'ya açılan kapıyız. Akdeniz'in merkezindeyiz. Afrika'ya yakınız. Orta Asya erişim avantajlarımız var. Böyle bir fuar ve kongre merkezinin kurulduğunda Mersin yalnızca Türkiye'ye değil, bölgesel ticaret sistemine yön verebilecek bir şehir haline gelebilir. Bak anlatırken ben bunu yaşıyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Biz de dinlerken aynı duyguları yaşıyoruz.
0: Eyvallah. Şimdi biraz daha böyle kısa hepsini okumayacağım. Bizim önerdiğimiz yapı klasik bir fuar alanı değil. Az önce belirttiğimiz gibi. 200-250 bin metrekareye aşan kapalı alanlara sahip uluslararası standartlarda çalışan içerisinde kongre salonları, B2B görüşme alanları, teknoloji merkezleri, sosyal alanlar ve konaklama imkanları bulunan modern bir ticaret üssü olmasını istiyoruz. Biz talep edildiğinde ki bunun Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza ben bu dosyayı ilettim.
1: Geçen
0: geldiğinde de sağ olsun Mersin Valimiz sağ olsun ilk konuşmayı da bana verdi. Bunun açtım. Sayın Cevdet Yılmaz da bu konuyu

0: ilgili ilgileneceğini çok kıymetli bulduğunu da söylemiştir bize. Dolayısıyla biz bu işin peşini hem bırakmayacağız, hem büyükşehirimizle, hem sayın valimizle, hem odalarımızla, hem MTSO'yla, hem OSEB ile bütün paydaşlarla bir olup bunu hayata geçireceğiz inşallah. Evet. Ayrıca bu proje tek başına düşünülmemeli. Bu da çok önemli. Biz bir bütün olarak düşünüyoruz bunu. Tarsus Kültür Turizm ve Gelişme bölgesini destekleyecek bir, tetikleyecek bir fuar alanı. Yani eski Tarsus Kazanlı Seyhan projesinin. Bunları tetikleyecektir. Dolayısıyla burada devlet desteği ve kritik önem taşıyor. Antalya bugün dünya turizm markasıyla, bunun arkasında yıllarca verilen teşvikler, altyapı yatırımları, planlama var. Aynı vizyonun Mersin'e teşvikler ve altyapı yatırımları için içinde uygulanması da gerekiyor. Yani bunu da devletimizin Antalya modelini alıp buraya uygulamasını isteyeceğiz. Tabii burayı bireysel olarak kişinin veya bir firmanın yapabilmesi mümkün değil. Ciddi bir proje bu. Mersin'i bana göre birinci sıraya alacak bir proje. Dolayısıyla yatırımcıya uzun vadeli finansman sağlanmalı. Turizm ve kongre otellerine özel teşvikler verilmeli. İmar ve ruhsat süreçleri hızlandırılmalı. Kamu ve özel sektör birlikte hareket etmeli. Aslında çok da başınızı ağrıtmak istemiyorum bunlarla. Bir bütün olarak topyekün birlik oluşturarak çatı kuruluşumuz MTSO, kentin abisi Mersin valisi, büyükşehir belediye başkanımız,
1: evet,
0: ilçe belediyeler, odalar, STK'lar, Deniz Ticaret Odası, borsa, söylediğim gibi OSEB, her birisi çok güçlü bir kuruluş, kurum. Bunlarla birlikte biz bunu yapabiliriz.
1: Şimdi ben siz bunları anlatırken hemen perde arkasında ne var ne yok ona da şöyle bir fikir jimnastiği yapıyorum. Yani bir araya gelmekte zorlanan birileri, kamu kurum ve kişileri ya ne yapalım da böyle bir Mersin'i ayağa kaldıracak projeleri birinin üzerinden kamuoyuna aktaralım, bizi birleştirsin diye düşünmüşler gibi geldi bana. Ya Adnan Gündoğdu çünkü bütün kesimlerle ilişkileri son derece kuvvetli ve güvenilir bir şahsiyet olduğu için öncüsü sizsiniz gibi geldi ama arka planda bu projelerin hayata geçmesini bekleyen ve destekleyenlerin de olduğunu ben hissettim.
0: Ben çok teşekkür ederim sizlere. Bakın Mersin valimiz Sayın Atilla Torus gelir gelmez ayağının tozuyla Mersin'in birliği, beraberliği için çok çaba sarf etti. Ve ben artık Mersin'in birlikte hareket ettiğine inanıyorum. Birçok alanda çalışmaları yapıyoruz. Gerekse Sayın Valimiz, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanım. Ufak tefek trafik kazaları oluyor, olmuyor değil. Yani onu da söylemeden de geçemeyeceğim. Olmasa iyi olur ama oluyor. Olacak da. Mersin'i yönetmek, yönlendirmek çok kolay bir şey değil. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bunu açtık. Bakmayın siz birkaç olumsuz yazı yazanlara. Bakmayın. Ben o dili çok kullanmak istemem. Evet. O dilden ben çok hoşnut değilim. Yani böyle bir şey varsa da o dili kullanmamalıyız. Özellikle basından da ben rica ediyorum. Basından da rica ediyorum. Bazı konular var. Kentin vizyonuna, marka değerine zarar veren yayınlar var. Bunları dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu söylerken de bizim haddimiz değil. Tabii ki basın işini yapacak. Biz basından besleniyoruz. Ama kent için, ülke için bazı yayınlara da
1: dikkat etmek gerekiyor.
0: Dikkat etmemesi doğru. Gerektiğine inanıyorum. Doğru. Dolayısıyla burada birlikle ilgili, beraberlikle ilgili bir sorun yok. Bugün biz birey olarak da istediğimiz kuruma, istediğimiz yere çok kolay yani konuşabiliyoruz.
1: Kültür Yolu Festivali ile ilgili mesela biraz şey olduk yani ya bu Mersin'in festivali. Bunun bütçesi zaten devlet karşılıyor değil mi? Yani vatandaşın evet. Vergisiyle bu oluyor. Yani orada işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve işte bir takım siyasileri, belediye başkanlarını davet etmemek. Öte yandan mesela Ya biz hani herkese açık gelebiliriz.

0: verdi şeklinde öbür tarafında demeci var. Ya bu noktada mesela Mesih'a siz devreye girseydiniz ya da bir komite oluştursaydınız, bunu sadece Kültür Bakanlığı'na bırakmadan, çünkü Mersin'i ilgilendiren bir şey, bütün dinamikleri içine alsaydı bu festival gürül gürül, değil mi? Yani çok daha böyle lezzetli olmaz mıydı? Yani çok... Nerede hata yaptık, onu da bir öz eleştiri olsun.
1: Şimdi bu hatalardan besleneceğiz zaten. İşin gerçeği, son güne kadar benim katılacağım da, ben katılacaktım. Evet. Ama bir davet de gelmedi, işin gerçeği. Davet gelmedi dedim, acaba STK'lara mı davet gelmedi diye düşündüm. Evet. Açık yürekle burada söylüyorum. Evet. Eğer eksik bir şey varsa, yanlış bir şey varsa biz bunu söylemeliyiz yani.
0: Tabii.
1: Son güne kadar bir etkinlikte bir iki milletvekilimizle bir araya geldiğimizde davet edilmediklerini söylediler. Öyle olunca işin gerçeği, ben de bunu doğru bulmadım yani.
0: Evet.
1: Ya bu biraz incitti ama sorun değil. Biz bunu tamir ederiz. Bir daha yaşanmasını istemeyiz böyle bir şeyin. Birliğimiz açısından, beraberliğimiz açısından böyle şeylere dikkat etmemiz gerektiğini inanıyorum. Ancak bu buradan organize edilmedi, onu söyleyeyim size. Tamamı yukarıdan, evet. Ankara'dan.
0: Evet, orada bunu ortaya koyanlara benim bir mesajım olsun. Çok büyük ayıp ettiniz. Terbiyesizlik ettiniz. Mersin çok böyle seller yaşadı, felaketler yaşadı, işgaller yaşadı. Ama birlik beraberliğinden asla ödün vermedi. Mersin'in Mersinlilik ruhunu anlamamışsınız. Kendiniz çaldınız, kendiniz oynadınız. Evet. Bu da benden olsun Ankara'ya. Ankara'da da yayınımız var. Takip edenler. Evet, buyurun efendim. Söyleyeceğim.
1: Siz buyurun.
0: Şimdi yani gerçekten bu iki tane proje devasa proje. Hakikaten devasa proje. Yani tartışmasız Mersin'i biz zaten konuşuyoruz. Ben her gün yayındayım. Yani burada Sayın Gündoğdu. Yani ben her gün yayındayım. Her gün bunları konuşuyorum ben zaten. Sorunları anlatıyorum. Ama böyle sizin gibi gerçekçi bir yaklaşım ortaya koyan STK'lı bir başkan veyahut da belediye başkanı, herkes kendi derdine düşmüş durumda. Gerçeği konuşalım. Kimse Mersin'in derdiyle ilgilenmezken siz ortaya çıktınız. Çok ciddi bir başlangıç yaptınız. Bu program tarihi bir, bana göre, özellik taşıdı.
1: Teşekkür ederim.
0: Çünkü kenarından dolaşmadınız. Çok beğendim. En direkt neşteri vuracağınız yer. Çünkü biliyorsunuz Müftü Deresi projesi var. Zaten o projeyle bunu yan yana getirmek zorundasınız.
1: Yani bu yıl başlıyor, dün
0: evet,
1: Vahap
0: evet,
1: Bey bunun evet, müjdesini evet, verdi. Evet.
0: Bu projeyle beraber yürümek zorunda. Biraz önce de bir şey de çok dikkatimi çekti. Her şeyi devletten, şundan bundan beklemeyelim. Bizim güçlü müteahhitlerimiz var. Bunun altından da kalkabiliriz. Yeter ki yerel yönetimler, devlet güç versin. Kamulaştırmadan, değil mi? Yani bir takım imarına kadar, o da çok önemli bana göre, çünkü Nesim Ekinci gibi çok değerli bir ona benzer çok var zaten, yani inşaat alanında iyiyiz. Fakat gelinen noktada efendim bir başlangıç yaptınız ama bunun da devamının gelmesi de gerekiyor. Yani kamuoyu şu anda bunu aldı. Yani bu projeleri satın aldı artık. Yani beklediği şey zaten buydu ama bu kazandı biraz, hani dolum tesislerinin olduğu bir nokta. Yani işte büyük fabrikalar var, Kromsan gibi, Şişecam gibi vesaire. Yani o alanda tamam, çok güçlü sanayi kuruluşlarının olduğu bir nokta ama acaba engel olamaz mı? Yani bir şimdi nasıl yapacaksınız onu? Kazanlı biraz bana şey gibi
1: bakın
0: geldi.
1: Bakın Kemal Bey, bakın.
0: Hani Mersin'i de bilen bir gazeteci olarak.
1: Bey, bugün çok başarılı bir OSAVE yönetimi var. Hı. Beşinciye başlıyoruz. Evet. Biliyorsunuz Mesihat'ta oranın müttefis heyetinde.
0: Bravo, tebrik ederim. Evet.
1: Dördüncü bitti. Beşinciye başlanıyor. Evet. Şu ana kadar 50-60'a yakın, 65'e yakın bir yatırımcı da arazi talebi var. Şimdi biz OSEB'ler büyürken biz taşımayla personeli Mersin'den alıp oraya götüremeyiz. Çok büyük bir zaman kaybı.
0: Doğru.
1: Çok önemli. Oralara da konut yapacağız ki orayı beslesinler.
0: Doğru.
1: Okulunu da, sosyal yaşantılarını da, her şeyi içine alarak

0: oradaki personelden de faydalanmamız lazım. Ya düşünebiliyor musunuz? Buradan çıktığında bir servis minibüsü 1,5 saat sonra iş yerine varıyor. Akşam da vardiyeden sonra. Nitekim yine aynı. Dolayısıyla orada da konut ihtiyacımız var. Yani o kentsel dönüşümü aldığınızda büyük çoğunluğu lojistik alan, fabrika, uygun bir yerinde de lojman şeklinde konutlar yapılabilir.
1: Evet. Evet. Tebrik ediyoruz efendim. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir, ya bir havai fişek şeyi gibi geldi bana. Atışı gibi geldi. Hani mesela kayboluyorsun denizde falan. Yerini bulmaları için havaya bir havai fişek atıyorsun ya. Ya o bana böyle bir şey hissettirdi.
0: Yalnız bu fişek inmeden, o ışık sönmeden
1: hemen buna
0: birlikte başlanması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Burada geldim, kesinlikle. Konuştum, ettim, döndüm sırtımı gittim. Bu böyle olmamalı. Artık zamanımız yok. Bugün belediye başkanlarımız, yeni belediye başkanlarımız geleli neredeyse 2 yıl oldu. Neredeyse 2 yıl oldu.
1: Yeterli.
0: Yani ben belediye başkanlarımız çağrı yapmak istiyorum buradan. Zira öyle bir şey kalmadı da yine söyleyeyim. Bitki ek, bitki sök, bitki ek. Kaldırım taşı sök, kaldırım taşı diz. Efendime söyleyeyim. Asfaltlı yer, yine asfalt yap. Ve üstüne asfalt yap. Artık o devir bitmiştir. Kalıcı, özverili projelere ihtiyaç vardır. Bakın Almanya'nın bir kentine gittim. Heydi diye bir kent. Oradan İsveç'e geçecektim. Küçük bir kasaba. Benim ilk aklıma gelen benim memleketim Saur. Taş şeyler vardı yerde. Bu bizim Siverek lav taşı var, siyah. Eskiden Uray Caddesi'nde vardı. Bakın düşünün, 70-80 yıl önce yapılan altyapı kambur şeklinde, yağmuru şeye alsın diye, kanallara alsın diye hala o taşlar orada duruyor 80 yıldır. Ya biz 80 yıldır kaç sefer yol değiştirdik? Milli servet bunlar. Bir kere yapalım, bir yaşam kalitesi olsun, bizim de ömrümüz uzasın biraz, keyif alalım.
1: Geleceğe
0: diyorum.
1: Gelecek nesillere çok önemli bir armağan olur. Sizin bu iki projeniz bence muhteşem olur. O yeşil alanların falan ben gördüm. Özlemi içerisindeyiz.
0: İnşallah.
1: Beklenti içerisindeyiz. Önemli bir başlangıç yaptınız. Yani hep böyle iç hesaplaşmayla değil mi? Geçen bir dönem var siyasette, iş dünyasında, evet. Her alanda hemen hemen. Yani biraz da uykudan uyandırdınız gibi gözüküyor kamuoyunu. Şimdi artık biz de görev alıyoruz bu konuda. Bunun devamı noktasında devamlı sizlerle yine konuya ilişkin konuklarımla bir refleks programında da bir araya gelmek isterim. Bunu karşı biraz önce tamam, siz bir mesaj verdiniz kamuoyuna. Bunun ayakları var. Nedir? Biraz önce ifade ettiniz. Yerel yönetimler, devlet, valilik, Büyükşehir Belediye ve Başkanı. Ses gelmesi lazım. Yani Adnan Gündoğdu bir ciddi bir konuyu ortaya koydu. Bir emek verdi. Yurt dışı örnekleriyle beraber güzel projeler hazırladı. Ve bu ekrandan kamuoyuna da bunu deklare etti ve mesajla verdi. Hadi bakalım mesajı. Hep birlikte. Beraber olamıyor musunuz? Kültür Yolu Festivali'nde olduğu gibi. Adnan Gündoğdu ortada. Beraber, birliktelik. Zaten daha önce mesajı verilmişti. Bu projeler üzerinde de aynı çabayı, mesiat gösterecek. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Adnan Gündoğdu. Emeğinize sağlık. Gerçekten çok böyle önemli bir konuyu gündeme taşıdınız. Sağ olun. Mersin'in asıl sorunu bu zaten. Bunu görmüyor millet. Yani işte konuşuyorlar ya böyle işte şuraya şunu dağıttık, buraya bunu dağıttık falan. Bu değil Mersin'in sorunu. İşte Mersin'in sorunu bu. Gerçek sorun bu. Hep böyle ufak tefek değil mi? Şeylerle geçiştiriliyor. Pansumanlarla.
0: Evet.
1: Ama yatır masaya artık. Bak yatırmışsınız masaya. Mersin hasta bir kent.
0: Aslında iyi şeyler de oluyor. Ancak bazı konular vardır hani derler ya, öncelikli, elzem.
1: Elzem.
0: Aksak takdirde topal kalıyor.
1: Evet.
0: İlerleyemiyor. Sekiyor, ilerleyemiyor. Yani bunlarla birlikte o yapılan güzel işler, işte bugün yapılan Çeşmeli Kız Kalesi otobanı.
1: Tabii.
0: Ya havalimanımız.
1: Harika.
0: Kargo bölümüyle birlikte.
1: Evet.
0: Bunlarla hep birlikte bu, mesela şu anda Mersin'de 23'e yakın bir otel projesi var.
1: Evet.
0: Büyük paralar

0: harcanıyor. Bunları biz nasıl dolduracağız? Bunlara biz çekim merkezini nasıl getireceğiz buraya? Ya bu her bir otel 80-100 odalık bir otele günde gecelik diye tabir ediyorlar. 10 müşteri mi, 10 misafir mi gelecek de bunu kurtaracak? Bir şeyler yapmazsak bu iş insanları küstürmez miyiz? Yatırımı küstürmez miyiz? Doğru. Yatırım niye gelir? Yatırım güvenli limana gelir.
1: Öyle.
0: Biz onu yapmaya çalışıyoruz.
1: Bravo. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Emeklerinize sağlık. Gerçekten çok önemli iki proje. Mersin, hani bir yandan lojistikte iyi gidiyoruz. Biraz önce ifade ettiniz. Yani havaalanına kavuştuk. O bir milat zaten. Yani ondan öncesi ve sonrası diye ayrılması lazım Mersin. Tartışmasız. Mersin'in doğusunun turizmle buluşması zaten şart, gerekiyor. Allah'tan orada çok bakir alanlar var. Henüz beton istilasına uğramamış. Çok kolay kentsel dönüşüm uygulanacak yerler var. Hazır.
0: Evet.
1: Mersinliler hazır. Bu projelere hazır. Şimdi buradan sizden rica ediyorum. Asıl muhataplarınıza, belediye başkanlarına, sayın valimize, Ankara'ya, bakanlarımıza, Ankara'dan da takip ediliyoruz. Mesajlar geliyor. Buradan sayın Gündoğdu, mesajınızı verir misiniz? Buyurun.
0: Ya buraya bu konular benim şahsi meselem değil ama şahsi meselem gibi dertleniyorum. Evet. Sonuçta 18-19 yılını Mesihat gibi bir kuruma gönüllüye esas çalışan bir kuruma ciddi anlamda bir hem emeğimi hem zamanımı harcıyorum. Ancak bu benim memleketim. Mersin benim memleketim. Ben Mersin'de yaşıyorum. Mersin'i çok seviyorum. Gelin birlikte Mersin'i biraz daha kalkındıralım. Hem işi, hem aşı, hem sağlığı, hem huzuru, hem birlikteliği biraz daha pekinleştirelim. Bir çağrı yapıyorum. Bu vesileyle de tüm hemşehrilerimizin de Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli nice bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Evet, sen izle San TV, İçer TV ve San Radyo. Radyo dinleyicilerimiz için de bir kez daha yenileyelim. Mesihat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Gündoğdu. Stüdyo konuğumuzda iki konuyu büyüteç altına aldık. Kentsel dönüşüm ve uluslararası fuar merkezi. Yani yeni şeyler gibi değil. Ama fuar merkezi yeni bir konu. Nihayetinde bir başlangıç yapıldı ama bunun devamını getirecek olan herkes çok önemli. Evet, şimdi hava durumuyla sizlere veda ediyoruz. Yine görüşmek üzere. Esen kalın.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda bugün bulutlu ve güneşli olacak, 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise baktığımızda açık olacak, 16 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Yarın ise bizleri bulutlu güneşli bir gün bekliyor ve 24 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız ve Anamur'a baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak, 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz ise muhtemel sağanak yağış devam edecek, 14 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Yarına baktığımızda ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Aydıncık'tayız ve Aydıncık'a baktığımızda sağanak yağış olacak. Bugün 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sağanak yağış, ardından güneş olacak ve 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in Bozyazı ilçesindeyiz ve baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış ve ardından güneş açacak, 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise sağanak yağış devam edecek ve yarına baktığımızda ise sağanak yağış, ardından güneş açacak, 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Mut'tayız değerli izleyiciler. Mut'a baktığımızda Mut'ta düne göre daha sıcak olacak, 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek, yarına baktığımızda ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 27 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in Günler ilçesindeyiz. Günlere baktığımızda yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak, 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek, yarına baktığımızda ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş olacak. Silifke'deyiz. Silifke'ye baktığımızda çoğunlukla sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise parçalı bulutlu olacak. Yarın ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda muhtemel sağanak yağış, ardından güneş açacak, 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise parçalı bulutlu olacak ve 18'i gösteriyor sıcaklık değerleri. Yarın ise bulutlu ve güneşli bir gün olacak ve 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz ve Tarsus'a baktığımızda bulutlu ve güneşli bir gün bizlere bugün karşıladı. 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise güneşli bulutlu bir gün olacak ve 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda şiddetli sağanak yağışlar olacak, 14 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından hava açılacak. Yarın ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, sonrasında güneş açacak ve 14 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört.

0: Kaleleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türk

0: Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin, fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hep

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yara, bir sebepsiz fırtına, kardeşe bir umut aşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfını azaltmak amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bazı ürünlerin belirli şartlar altında özel reyonlarda satışına izin verdi. Yeni düzenlemeye göre son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı ise yasak olmaya devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştiricilere destek vereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda yerli navigasyonla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek olan yerli navigasyon, "Yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var" gibi uyarılarda bulunacak. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz ve Feyza Civele'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yeniden harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İtalya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Kanada, İsrail'in küresel somut filosunda alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele görüntüleri sonrası İsrail büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdı. İsrail ordusu geçtiğimiz pazartesi günü başladığı müdahalede filoda bulunan 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Görüntüler üzerine söz konusu ülkeler İsrail'den izahat istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre bayramın ilk 3 günü belediyeye ait mezbahalarda kurban kesimleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Etik Haftası etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Seçer, "Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz" diyerek belediye personeline etik kurallar çerçevesinde vatandaşa hizmet çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli Belediyesi ile Romanya'nın Brăila Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, protokol kapsamında çevre, sürdürülebilirlik, kültür, turizm, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 138 taşınmazla 25 araca el konuldu. Mersin genelinde yağışlı hava etkili oldu. Erdemli ve Anamur'da kuvvetli sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Sel suları nedeniyle bazı bahçeler zarar gördü. Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek 3. takımın belli olacağı Anamur Belediyespor

0: Akdeniz Belediyespor karşılaşması ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi. Maç 23 Mayıs Cumartesi saat 16'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da yapılacak final maçının hakemlerini açıkladı. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
11: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
13: Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 0533-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 21 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Siyasetten, asayişe, ekonomiden, hava olaylarına kadar günün dikkat çeken başlıkları birazdan bültenimizde olacak ve baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar verdi. İYİ Parti lideri Mustafa Dervişoğlu ise hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunduğu görüntüleri aktaracağız. Mersin'de Kurban Bayramı öncesi denetimler artırılırken yasa dışı bahis operasyonunda milyarlarca liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Öte yandan Hatay'da suç örgütüne ağır darbe vurulurken İstanbul merkezde uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. O görüntüleri de sizlere aktaracağız. Hatay'da heyelan can aldı. Adana'da Kurban Pazarı sular altında kaldı. Mersin'in Anamur ilçesinde ise sel nedeniyle yollar kapandı. Dış gündemde ise Gazze'ye destek yürüyüşleri ve aktivistlere yönelik müdahale dünya kamuoyunda yankı uyandırdı. Şimdi ayrıntılarla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında ekonomi, terörle mücadele, dış politika ve yeni anayasa çalışmalarına değinirken muhalefete de sert mesajlar verdi.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
2: Dünyanın 150'yi aşkın ülkesinde başları dik, alınları ak bir şekilde hayat ve haysiyet mücadelesi veren, gurbeti sılaya, acı vatanı ikinci vatana çeviren başarılarıyla Türkiye'nin ve Türk milletinin kıvanç kaynağı olan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize buradan en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Samsun'da İstiklal meşalemizin yakılmasının 107. yıl dönümüydü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aralarında şampiyon sporcularımızın da olduğu 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kutladık. Gençleri hafife alan, gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz. Sadece gençler için siyaset yapmadık. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tedip ve tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Üniversitede fikir teri döken gençlerimizi, özellikle sanayide alın teri döken gençlerimize de ihtimam gösterdik. Başörtüleri dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiğimiz kadar, henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızla iftihar ettiğimiz kadar başımıza icat çıkaran genç mühendislerimizle de iftihar ettik. Gençlerimiz büyüklerinin sadece ders vermesini değil, kendilerine değer vermesini de istiyor.

0: 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur. Varsın beyefendiler rahatsız olsun. Biz gençlere güvenmeye, gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklar sizin. Her şehri ayrı güzel. Her köşesinden tarih fışkıran bu cennet vatan sizin. Dostlarına güven, düşmanlarına korku salan bu büyük devlet sizin.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Darvişoğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Darvişoğlu konuşmasında ekonomi, adalet, dış politika ve vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına değinerek hükümete sert eleştirileri yöneltti.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Darvişoğlu partisinin mecliste düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Darvişoğlu şunları kaydetti.
3: 19 Mayıs bir milletin içinde kopan fırtınadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun da ilk adımıdır. Kutlu ve mutlu olsun. İşte biz de bugün 19 Mayıs'ın ertesi gününde aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı cumhuriyet iradesiyle söylüyoruz. Bu vatanın çocukları kendi geleceklerini ne bugünün mandacılarına ne de saray hesaplarına ve hatta ne de bir terör hükümlüsünden medet umanların cazgınlığına asla teslim etmeyecektir. ...19 Mayıs'ın arefesinde hatırlıyorsunuz, terörsüz Türkiye'nin yeni yol haritası başlığı atmışlardı. Her cümlede olmayan bir savaşın barışı, ne yaptılarsa bozamadıkları kardeşliğimiz, zerre nasiplenmedikleri demokrasi var. Terör hükümlüsü katile memuriyet vereceklermiş. Hükümlüye vasi atanır, vasi. Bunlar terör hükümlüsünü kendilerine vasi atıyorlar ve hiç kimseden de utanmıyorlar. Lafı uzatmaya, süslü cümleler kurmaya, uzun uzun laflar edip koca koca paragraflar yazmaya hiç gerek yoktur. PKK bir terör örgütüdür. Abdullah Öcalan 25 yıldır terörü İmralı'dan yöneten terör elebaşıdır. Umut hakkı diye milleti alıştırmaya çalıştığınız ihanete yegane cevabım ise açık ve nettir. Öcalan'ın son suçu son şehidimizin katlidir. Son şehidimizin katlidir. Hiç kimse ona umut bahşetmesin. Terör örgütü zaten hukuk dışıdır. Parti değildir, dernek değildir, şirket değildir. Eli kanlı canilerin, katillerin, katli vaciplerin Türk devletini, Türk milletini hedef alan soysuzların bütünüdür terör örgütü. Kendini feshetmesi mümkün değildir. Bu katiller sürüsünü Türk askeri ve Türk polisi tasfiye eder. Türk devleti de sebeplerini ve sonuçlarını bertaraf eder. Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Amasız, fakatsız, mutlak adaletten geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer. Tam ve kamil demokrasiden geçer. Cumhuriyetin üniter yapısından geçer. Şehitlerimizin

Kudüs hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer. Onlar ne için neyi feda ettiğini anlamaktan ve bilmekten geçer. Ne şehit, ne gazi, ne de onların aileleri sadece kayıplarıyla ve kaybettikleriyle mübarek değildirler. Feda ettikleriyle her birimize hayat bahşettikleri için mübarektirler ve öyle yaşayacaklardır.

0: Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetimler arttırıldı. Ticaret Bakanlığı ve belediye ekipleri ürünlerin evraklarını ve fiyatlarını kontrol ederek fahiş fiyat ve usulsüzlüklere karşı inceleme yaptı. Yetkililer denetimlerin bayram boyunca devam edeceğini açıkladı.
1: Mersin'de Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve halinde denetimler artırıldı.
2: Başka neydi?
3: Yolda arabalarımız
2: bizi ilgilendirmedi.
1: Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri halde ortak denetim yaptı.
3: İşletmede bildirimsiz ürün bulunduruyoruz.
4: Sebze var, portakal var,
1: Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreci, künye bilgileri, faturalar ve iş yeri evrakları kontrol edildi. Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, bayram öncesi denetimlerin artırılarak devam edeceğini, amaçlarının hem piyasa düzenini sağlamak hem de vatandaşın uygun fiyatlı ürüne ulaşmasını güvence altına almak olduğunu açıkladı.
5: Bakanlığımızın Kurban Bayramı nedeniyle başlatmış olduğu denetimleri hal bazında vatandaşımızın daha ekonomik, daha huzurlu hayatı sürdürebilmesi açısından denetimlerimizi hızlandırıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta denetimlerimize başlamıştık. Bu hafta artırarak devam ediyoruz. Bu şekildeki denetimler sonucunda hem haldeki düzeni sağlamaya çalışıyor, hem halkımızın ekonomik seviyesine uygun ürünlerin fahiş fiyat denetimleriyle önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde diğer bölümlerde de denetimlerimiz devam etmekte, ancak halde ağırlıklı denetimlerimiz devam edecektir.
0: İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılık talimatıyla İstanbul ve Muğla'da operasyonlar düzenlendi. Aralarında Mabel Matiz ve bazı tanınmış isimlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü yurt dışında olduğu belirlenen bazı şüpheliler için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarla aralarında Mabel Matiz'in de bulunduğu 14 ünlü isim gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar'la Muğla'da 25 adrese 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, oyuncu Feyza Civelek, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızının eski eşi Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu ile Eda Dora olmak üzere 14 ünlü isim gözaltına alındı.
6: Feyza
7: Hanım, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
0: Hatay'da esnafı haraca bağladığı ve kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden 28'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatlı silahlar, uyuşturucu madde, senet ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
1: Hatay'da esnafı sözde koruma adı altında haraca bağlayan ve kadınlara zorla fuhuş

0: yaptırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 28'i tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda örgütün esnaf ve işletmecilerden haftalık 7.000 ila 15.000 lira arasında para aldığı, para vermek istemeyenleri ise tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca masaj salonlarında kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edildi. Eş zamanlı operasyonda örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek, uyuşturucu madde, senet ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklanırken bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yaklaşık 26,4 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi. 158 şüpheli hakkında ise işlem yapılırken çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi.
0: Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yaklaşık 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası 255 ekiple eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, 7 ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 138 taşınmaz, 25 araç ve 6 motosiklete el konuldu. Yetkililer yasa dışı bahis gelirlerinin kuyumculuk, emlak, galeri ve inşaat gibi farklı sektörler üzerinden aklandığının değerlendirildiğini bildirdi.
1: Hatay'ın Antakya ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu heyelanda müstakil bir ev çöktü. Enkaz altında çıkarılan 3 kişiden biri hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Bölgede arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
0: Hatay'da etkili olan şiddetli yağış felakete neden oldu. Antakya ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu dağ yamacındaki müstakil bir ev çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
2: Araba çalışır mı? Arkadaşlar, herkese geçmiş olsun. Şu benim mahallemdeki olan olay, şu yukarıdan bir ev yıkıldı. İçinde 5 tane yaralı var. Bir kişi maalesef kaybettik. Şu anda arkadaşlar, AFAD gelen arkadaşlar, polis arkadaşlar hepsi yardımcı oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir saat 2.30'da oldu.
3: Nasıl olmuş muhtarım? Heyelan mı oluyor?
2: Evet. Şimdi yukarıdaki sular var ya.
3: Evet.
2: Evin üstüne geldi. Evde kaydı, birden düştü.
0: Yaralılardan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde suyla dolarken ekiplerin bölgedeki arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.
1: Ereziden aldığım bilgiye göre ölü sayısı 2'ye çıktı. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Adana'da etkili olan sağanak kurban pazarını da sular altında bıraktı. Seyhan'daki pazarda çadırlar çöktü. Hayvanlar su ve çamur içerisinde kaldı. Besiciler altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.
2: Yardım edin. Taraf oldu. Vallahi malımız taraf oldu. Şuraya bak ya.
0: Adana'da etkili olan sağanak yağış Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını sular altında bıraktı. Seyhan ilçesindeki pazarda oluşan su birikintileri nedeniyle besiciler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
2: Taraf oldu. Vallahi malımız taraf oldu. Şuraya bak ya. Allah be. Bize yardım edin. Allah rızası için. Taraf oldu. Şu malımıza bak. Vallahi yağmur yağdı. Şu halimize bak abi. Kotramız yıkıldı.
4: Yağmur

0: altından mallarımız telef oluyordu, ancak çıkardık, sağa sola götürdük, başka yapacak bir şey yok abi. Bu yağmur suyu nasıl yapacak bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Rezil olduk, bizim herkesten seslenme, bize yardım etsinler. Büyükşehir, Seyhan.
1: Nereden geldiniz siz?
0: Biz Urfa'dan geliyoruz abi.
2: Yağmur nedeniyle bazı çadırlar çökerken hayvanlar çamur ve su içinde kaldı.
3: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Reklam tanıtı. Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika.

0: Harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Komşuda 89.7.

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Sun FM.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İstinaf Mahkemesi mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen mesaj, e-posta ve aramaların iş emri niteliğinde olabileceğine hükmetti. Bu tür dijital iletişimlerin çalışma süresi kapsamında değerlendirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi. Karar haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının dışında yapılan dijital iş taleplerinin de yasal olarak fazla mesai sayılabileceğini gündeme taşıdı. Türkiye'de doğurgan

0: Doğumluk hızı geriliyor. TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Toplam doğurganlık hızı düşüş eğilimine girerek 2025'te 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan suçlayan iddianameyi duyurdu. Tam da bu iddianın ardından ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayiplere konuşlandırıldığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların kullanımına açıldı. Toplam 3584 metrekare proje alanına sahip meydanda 1680 metrekare yürüyüş yoluyla 1903 metrekare yeşil alan yer alıyor. MTSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yangınlara hızlı ve etkin müdahale konusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı. Silifke'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde arkadaşlarının fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri belirtildi. Tarsus'ta bir yolcu otobüsü alev alev yandı. İlk belirlemelere göre motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 13 ilde TOKİ internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 9.041.849 liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi.

0: Bir mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
10: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indir-

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: 7-16-52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39

0: 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: İstinaf Mahkemesi mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen mesaj, e-posta ve aramaların iş emri niteliğinde olabileceğine hükmetti. Bu tür dijital iletişimlerin çalışma süresi kapsamında değerlendirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi. Karar haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının dışında yapılan dijital iş taleplerinin de yasal olarak fazla mesai sayılabileceğini gündeme taşıdı. Türkiye'de doğurganlık hızı geriliyor. TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Toplam doğurganlık hızı düşüş eğilimine girerek 2025'te 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan suçlayan iddianameyi duyurdu. Tam da bu iddianın ardından ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayiplere konuşlandırıldığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların kullanımına açıldı. Toplam 3584 metrekare proje alanına sahip meydanda 1680 metrekare yürüyüş yoluyla 1903 metrekare yeşil alan yer alıyor. MTSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yangınlara hızlı ve etkin müdahale konusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı. Silifke'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde arkadaşlarının fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri belirtildi. Tarsus'ta bir yolcu otobüsü alev alev yandı. İlk belirlemelere göre motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 13 ilde TOKİ internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 9.041.849 liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de

0: tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan konularını sizlere aktaracağız ve hatırlatacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu ve Sayın Erdoğan önemli noktalara dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
2: Dünyanın 150'yi aşkın ülkesinde başları dik, alınları ak bir şekilde hayat ve haysiyet mücadelesi veren, gurbeti sılaya, acı vatanı ikinci vatana çeviren başarılarıyla Türkiye'nin ve Türk milletinin kıvanç kaynağı olan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize buradan en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Samsun'da İstiklal meşalemizin yakılmasının 107. yıl dönümüydü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aralarında şampiyon sporcularımızın da olduğu 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kutladık. Gençleri hafife alan, gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz. Sadece gençler için siyaset yapmadık. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tedip ve tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Üniversitede fikir teri döken gençlerimizi, özellikle sanayide alın teri döken gençlerimize de ihtimam gösterdik. Başörtülü

0: Dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiğimiz kadar, henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızla iftihar ettiğimiz kadar, başımıza icat çıkaran genç mühendislerimizle de iftihar ettik. Gençlerimiz büyüklerinin sadece ders vermesini değil, kendilerine değer vermesini de istiyor. Biz işte bunu yapmanın derdindeyiz. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur. Varsın beyefendiler, rahatsız olsun. Biz gençlere güvenmeye, gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklar sizin. Her şehri ayrı güzel. Her köşesinden tarih fışkıran bu cennet vatan sizin. Dostlarına güven, düşmanlarına korku salan bu büyük devlet sizin.
1: İYİ Parti grubunda da Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu konuştu. Sayın Dervişoğlu sert ifadeler kullandı.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin mecliste düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu şunları kaydetti.
3: 19 Mayıs bir milletin içinde kopan fırtınadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun da ilk adımıdır. Kutlu ve mutlu olsun. İşte biz de bugün 19 Mayıs'ın ertesi gününde aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı cumhuriyet iradesiyle söylüyoruz. Bu vatanın çocukları kendi geleceklerini ne bugünün mandacılarına ne de saray hesaplarına ve hatta ne de bir terör hükümlüsünden medet umanların cazgırlığına asla teslim etmeyecektir. ...19 Mayıs'ın arefesinde hatırlıyorsunuz, terörsüz Türkiye'nin yeni yol haritası başlığı atmışlardı. Her cümlede olmayan bir savaşın barışı, ne yaptılarsa bozamadıkları kardeşliğimiz, zerre nasiplenmedikleri demokrasi var. Terör hükümlüsü katile memuriyet vereceklermiş. Hükümlüye vasi atanır, vasi. Bunlar terör hükümlüsünü kendilerine vasi atıyorlar ve hiç kimseden de utanmıyorlar. Lafı uzatmaya, süslü cümleler kurmaya, uzun uzun laflar edip koca koca paragraflar yazmaya hiç gerek yoktur. PKK bir terör örgütüdür. Abdullah Öcalan 25 yıldır terörü İmralı'dan yöneten terör elebaşıdır. Umut hakkı diye milleti alıştırmaya çalıştığınız ihanete yegane cevabım ise açık ve nettir. Öcalan'ın son suçu son şehidimizin katlidir. Son şehidimizin katlidir. Hiç kimse ona umut bahşetmesin. Terör örgütü zaten hukuk dışıdır. Parti değildir, dernek değildir, şirket değildir. Eli kanlı canilerin, katillerin, katli vaciplerin, Türk devletini, Türk milletini hedef alan soysuzların bütünüdür terör örgütü. Kendini feshetmesi mümkün değildir. Bu katiller sürüsünü Türk askeri ve Türk polisi tasfiye eder. Türk devleti de sebeplerini ve sonuçlarını bertaraf eder. Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Amasız, fakatsız

0: arasından gazilerimizin onurundan geçer. Onlar ne için neyi feda ettiğini anlamaktan ve bilmekten geçer. Ne şehit, ne gazi, ne de onların aileleri sadece kayıplarıyla ve kaybettikleriyle mübarek değildirler. Feda ettikleriyle her birimize hayat bahşettikleri için mübarektirler ve öyle yaşayacaklardır.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Etik Haftası'nda özel bir program düzenlendi ve o programda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer bir konuşma yaptı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Etik Haftası kapsamında program düzenlendi. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bir konuşma yaptı.
3: Etik Günü, Etik Haftası dolayısıyla bir araya geldik. İyi ki böyle günler, haftalar var, yoksa bir araya gelemiyoruz. Bayramlar var, özel günler var. 2,5 milyon burada yerli ya da değişik sebeplerle Mersin'de yaşayan, insana hizmet eden, Türkiye coğrafyasının en önemli lokasyonu Mersin'in, Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı iştiraklerinde halkımıza hizmet eden siz değerli mesai arkadaşlarımıza bir kere çok övünç duyduğumu bilmenizi istiyorum. Sizler çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Mersin'in sosyolojisi Türkiye'nin sosyolojisi. Mersin'in siyasal aritmetiği Türkiye'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi aritmetiği. Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa Mersin'de o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği bir renk cümbüşü var. Bunları bilmeniz lazım ki nasıl bir kente, hangi dinamiklere sahip bir şehirde, nasıl bir insan topluluğuna hizmet ettiğinizi bilmeniz açısından bunları söylüyorum. Yaptığınız iş önemli, değerli. Bir kamu görevi yapıyorsunuz. Elbette profesyonelsiniz, bordonuz var, maaşınız var ama şehre hizmet ediyorsunuz. Vatandaşın yaşamına dokunuyorsunuz. Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini aslında inşa ediyorsunuz. Tarihe not düşüyorsunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi uyguladığı politikalarla isminden söz ettiren bir belediye. Bununla övünç duyuyoruz. Eğer Mersin Büyükşehir Belediyesi 81 ile sahip, bunun 30'u büyükşehir, Türkiye'de belediyecilik uygulamalarıyla kendinden söz ediyorsa, ettiriyorsa, bunu kime borçluyuz? Size borçluyuz. Hep beraber. Ben başkanınız olabilirim. Hiyerarşik olarak elbette bir başkan olacak, bir yönetici olacak. Onun altında piramit misali, hiyerarşik olarak herkes görev ve sorumluluk bilinciyle çalışacak. Ama ortaya çıkan başarı en tepedeki başkandan, en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. O nedenle hepinizi kutluyorum.
1: Değerli seyirciler, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi bir toplantı düzenledi ve bu toplantıda inisiyatif adına basın açıklaması okundu. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yapan "Bugün Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi" terörsüz Türkiye sürecine ilişkin taleplerini açıkladı.
4: Biz erkek egemenliğine karşı mücadelede savaşa, militarizme ve erkek devlet şiddetine karşı

0: mücadelede barışın toplumsallaşmasının acil bir ihtiyaç, özgürlük mücadelemizin bir ön adımı olduğunu bilerek barış için ısrar ediyoruz. Barıştan tarafız. Barışı inşa etmek için sorumluluğumuzun farkındayız. Yaşadığımız coğrafyada yaklaşık 50 yıldır süren savaş ve çatışmaların ardından silahların bırakılması kararıyla ölümlerin durmasının çok önemli bir kazanım olduğunu biliyoruz. Bu süreç demokratik, adil ve onurlu bir barışla tamamlanmalıdır. Bizler de barışın inşasında ve toplumsallaşmasında önemli bir adım olarak gördüğümüz komisyona katılarak 5 acil talebimizi ilettik. Bugüne kadar taleplerimiz için mücadelemizi sürdürdük. Ancak komisyon raporunda kadınların taleplerine yer verilmedi. Raporun dili ve bağlamı kadınların barış beklentisini karşılamaktan bir hayli uzaktı. Yine de bizzat TBMM'nin barış sürecinin siyasi sorumluluğunu üstlenmesinin önemini görerek raporun sonuçlarının barışın inşasının yolunu çizmek açısından taşıdığı önemin de altını çiziyoruz. Ancak raporun açıklanmasının ardından 3 aydan fazla zaman geçmesine rağmen ne raporun öngördüğü yasal değişiklikler ne de hali hazırda var olan yasaların ve hukuki çerçevenin etkin biçimde uygulanması yönünde herhangi bir adım atıldı. Biz kadınlar bugün de kadın hareketinden, feminist hareketten, arkadaşlarımızla ve barışa destek vermek isteyen tüm kadınlarla buluşarak barış sözümüzü çoğaltmak ve güçlendirmek için bir araya geldik. Siyasetin suç olmaktan çıkarılması, terörle mücadele kanunu başta olmak üzere ifade ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemelerin kaldırılması ve hasta mahpuslar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması gerektiğini ifade etmiştik. Ancak süreç boyunca gerekli demokratik adımlar atılmadığı gibi gözaltılar, tutuklamalar ve cezalar artarak sürdü. Örgüt üyeliği, örgüt propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yanıltıcı bilgiyi yayma gibi suçlamalarla halkın, basının ve muhalif kesimlerin susturulması hedeflendi. TBMM için hazırladığımız raporda çok detaylı haliyle paylaştığımız kayyım atamalarının bugün itibariyle hala devam ediyor olması süreç içerisinde atılmayan somut adımların bir tanesidir. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi'nin aslında TBMM'ye sunduğu 5 temel talebin gerekçeleriyle birlikte bugün tüm illerde eş zamanlı olarak basına basın toplantıları duyurmak istedik.
1: Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün yine bir toplantı vardı. O toplantıda da Arslanköy ve civarında açılması planlanan maden ocaklarıyla ilgili çağrı yapıldı. Mersin Valiliğine, diğer ilgili devlet kurumuna, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Toroslar Belediyesi'ne.
2: Bozkırlar Doğasını ve Suyunu Koruma Kurulu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenledikleri basın toplantısında Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi sınırlarında yapılması planlanan boksit madenciliği faaliyetlerine tepki gösterdi. Kurul adına açıklama yapan Serdar Erkan şu noktalara dikkat çekti.
3: Toroslar ve Büyükşehir Belediye Başkanlarına ve meclis üyelerimize açık çağrımızdır. Değerli Mersinler ve basın mensupları, Anayasamızın 56. maddesi çevreyi korumanın devletin ve tüm vatandaşların hakkı ve ödevi olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle Mersin Arslanköy yaylasında ve aşağıdaki mahalle ve köylerde yaşayan tüm yurttaşlarımızın en demokratik ve anayasal güvence altındaki yaşam haklarına, doğamıza, havamıza ve suyumuzu korumak için Bozkır Dağları Arslanköy Mahallesi sınırları içerisindeki 5210 dönüm alan üzerinde boksit madenciliği yapmak için Berus Maden Boksit Madencilik Şirketi'nin ek ruhsat başvurusunun reddedilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Mersinli yurttaşlarımız olarak yüzlerce dilekçe vermiş ve vermektedir. Boksit madeni içerisinde bilimsel ve akademik olarak yapılan araştırmalarda başta arsenik ve radyoaktif maddeler olmak üzere insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek, doğamızı, havamızı, suyumuzu zehirleyecek kimyasal elementler bulunduğu bilinmektedir. ÇED dosyasından anlaşılacağı gibi bu faaliyetten en çok etkilenecek alanlar özellikle bahar aylarından sonbahar aylarına kadar yöreye göç eden ve orada damızlık hayvan, keçi, koyun yetiştiren konar göçer yurttaşlarımız, hayvanları olmak üzere yazın nüfusu pandemiden sonra 5-20 bine ulaşan başta Arslanköy ve aşağı köylerde, mahallelerde yaz kış yaşayan

0: yurttaşlarımız olacaktır. Sonuçta haftada 3 gün tonlarca patlatıcı kullanılarak üretim sahalarında patlamalarda aşağı köy ve mahallelerimizin hem su gözeleri kaybolacak hem de sularına arsenik ve radyoaktif maddeler karışabilecektir. Ayrıca Arslanköy'den Akdeniz'e ulaşan Müftü Deresi ile tüm içme sularımız, denizimiz kimyasal olarak zehirlenecek, deniz ve karamızda flora ve fauna, börtü böcek, tüm canlılar çok olumsuz etkilenecektir. Ayrıca kullanılacak tonlarca patlayıcının yaratacağı toz bulutların etkisiyle gıdamız ve havamız zehirlenecektir. Başta Mersin Valiliğimiz ile Karayolları Bölge Müdürlüğü Devlet Su İşleri olmak üzere Büyükşehir ve Toroslar Belediye'mizi ve meclis üyelerimizi, Tırtar Yol Güzergahı üzerindeki tüm muhtarlarımızı, sulama kooperatiflerin ve yöre derneklerinin başkan ve yönetimlerini, Mersinlerin sağlığını ve yaşamını tehdit edecek ve edecek vahşi madenciliğe karşı yurttaşların yanında olmaya, destek vermeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve 3 gündür kayıp olarak aranan genç ormanlık alanda ölü bulundu.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Velican Temel'den acı haber geldi. 3 gündür kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar Bahçederesi mahallesi ve çevresindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Yapılan aramalarda genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Velican Temel'in ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesi sürerken olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık gencin ölümüne ilişkin tüm ihtimalleri değerlendiriyor.
1: Bir kişi kendisinden ayrılan sevgilisinin evine gitti, kapıyı tekmeledi, yumrukladı. Korkan kadın çocuğunu evde bırakarak ikinci kattan balkondan birinci katın balkonuna atlarken yaralandı. Polis çağrıldı, polis saldırganı yakaladı, kadın ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.
2: Eski sevgilisinin evini basan öfkeli şahıs genç kadına korku dolu dakikalar yaşattı. Can havliyle kaçmaya çalışan kadın ikinci kattaki balkondan aşağı atladı. Küçük kız çocuğuysa evde mahsur kaldı. Olay Aksaray'ın Hamidiye mahallesinde meydana geldi. Burak T. kendisinden ayrılan eski kız arkadaşı Hilal Ö'nün evine geldi. Kapının açılmamasına öfkelenen şahıs tekme ve yumruklarla kapıyı kırmaya çalıştı. Evde bulunan genç kadınsa büyük panik yaşadı. Eski sevgilisinin kendisine zarar vereceğinden korkan kadın küçük kızını içeride bırakıp ikinci kattaki balkondan bir alt kattaki balkona atladı. Kadın düşmenin etkisiyle yaralanırken küçük kız çocuğu da evde mahsur kaldı. Apartmandan yükselen çığlık ve kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli şahsı binada yakalayarak gözaltına aldı. Balkonda yaralı halde bekleyen anneyle üst katta mahsur kalan küçük çocuksa itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Yaralı kadın tedavi altına alınırken küçük kız çocuğu polis ekiplerince koruma altına alındı.
1: Nerede o kız? Uyuşturucuyla, sanal kumarla mücadele kapsamında operasyon

0: Operasyonlar devam ediyor, ünlülere yönelik operasyonlar da sürüyor. Son dalga operasyonda çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi ve 14 kişi gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınan kişi sayısının artması bekleniyor.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik uyuşturucu kullanımına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarla aralarında Mabel Matiz'in de bulunduğu 14 ünlü isim gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'da Beşiktaş Sarıyer Beyoğlu Kağıthane Üsküdar'la Muğla'da 25 adrese 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, oyuncu Feyza Civelek, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızının eski eşi Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu'yla Eda Dora olmak üzere 14 ünlü isim gözaltına alındı.
2: Feyza.
3: Feyza Hanım, bir şey söyleyecek misiniz?
1: Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Sürücü hemen güvenli bölgeye çekti, yolcuları alelacele araçtan çıkarttı, itfaiye çağırdı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü yandı. Yangın Tarsus-Pozantı otoyolu damlama mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
0: TOKİ'nin ev sahibi olmak için vatandaşlara başlatmış olduğu kampanyayı fırsat bilen dolandırıcılar, internet ortamında TOKİ'nin sahte sitesini tasarladılar. Ayrıca TOKİ'nin sahte ilanlarını vatandaşlara göndererek dolandırıcılık yaptılar. Polis dolandırıcıları yakaladı.
1: İstanbul merkezli Mersin dahil 13 ilde TOKİ'nin sahte internet sitesini kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesini kopyalayarak sahte sayfalar oluşturduğu ve sosyal medyada yayılan ilanlarla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 9 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul dahil 13 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
0: Hatay'da haraç çetesine baskın yapıldı. Çetenin birçok esnaftan haraç aldığı, ayrıca kadınları fuhuşa sürüklediği belirlendi.
1: Hatay'da esnafı sözde koruma adı altında haraca bağlayan ve kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 28'i tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda örgütün esnaf ve işletmecilerden haftalık 7.000 ila 15.000 lira arasında para aldığı, para vermek istemeyenleri ise tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca masaj salonlarında kadınlara zorla fuhuş yaptırıldı.

0: iddia edildi. Eş zamanlı operasyonda örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek, uyuşturucu madde, senet ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklanırken bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Yine Mersin merkezli çok sayıda ilde sanal bahis operasyonu düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var.
0: Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yaklaşık 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası 255 ekiple eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, 7 ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 138 taşınmaz, 25 araç ve 6 motosiklete el konuldu. Yetkililer yasa dışı bahis gelirlerinin kuyumculuk, emlak, galeri ve inşaat gibi farklı sektörler üzerinden aklandığının değerlendirildiğini bildirdi.
1: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarmıştı. Akdeniz bölgesinde bugünlerde pazartesi gününe kadar değerli seyirciler yağmur olacak. Evet, önemli bir bilgi şu anda kulağıma arkadaşlarım ilettiler değerli seyirciler. Lütfen tekrar edelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak butlam kararı verildi değerli seyirciler. Evet, son dakika hatta son saniye bilgisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlam davası vardı ve mutlak butlam davasında mutlak butlam kararı verildi Cumhuriyet Halk Partisi için değerli seyirciler. Bu çok önemli, Türk siyaseti açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok önemli bir karar bu. Son bilgileri sizlere aktarmak istiyorum bu konuyla ilgili değerli seyirciler. Henüz ajanslara da düşmedi bu. Evet, henüz ajanslara da düşmedi bu bilgi ama ben edinmeye çalışıyorum şu anda bu konuyla ilgili bilgileri. Cumhuriyet Halk Partisi hakkında, evet, mutlak butlam kararı çıktı CHP hakkında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun video yayınlayarak, ki geçen gün bir video yayınlamıştı, ben buradayım mesajı vermesinden 24 saat sonra mahkemeden, ki mahkemenin sonucu bekleniyordu mutlak butlam davasıyla ilgili, mutlak butlam kararı çıktı değerli seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay mahkemeye taşınmıştı. İşte bu nedenle mahkemede itiraz edilmişti, mahkemeye dilekçe verilmişti kurultayın iptali için. Kurultayda bazı delegelerin parayla satın alındıkları oylarının ve ayrıca usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili dilekçeler verilmişti. O amaçla da dava açılmıştı. Bu davada karar bekleniyordu. Mutlak butlan kararı verildi. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, gazeteci yazar Abidin Yağmur'la bir canlı telefon bağlantısı kurmalarını istiyorum. Bu konuyu sıcağı sıcağına kendisiyle bir değerlendirelim. Tekrar edelim değerli seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı çevrelerin beklediği, bazı çevrelerinde hayır olmaz dediği mutlak butlan davasında mahkeme kararını verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı çıktı. Bu önemli tabii ki. hem Türk siyasetinin

0: siyaseti açısından çok çok önemli, Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok çok daha önemli ve mutlak mutlak kararı çıktığı içinde değerli seyirciler 2023 yılında yapılan Özgür Özel'in genel başkan seçildiği o kurultay iptal edildiği için, geçersiz kabul edildiği için şimdi dolayısıyla alınan karar, yasalar gereği Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki yönetimi düşmüş durumda ve kurultayın yapıldığı tarihe geri dönülüyor resmi olarak ve 38. kurultay iptal edildiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına dönmüş oluyor alınan bu kararla. Ve mutlak mutlan davası CHP için verildi. Şimdi tabii ki Cumhuriyet, evet, Abidin Yağmur şu anda hazır. Abidin, merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Abidin'in sesini biraz yükseltelim lütfen. Abidin, son dakika kararı mutlak mutlan çıktı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor. Özgür Özel ve yönetimi düştü. Nasıl yorumluyorsun bu durumu? CHP'de şu anda neler oluyor? Bir bilgin var mı genel merkezde? Ve şu anda ne olacak CHP'nin hem genel merkez hem tüm Türkiye'de iller, ilçeler bazındaki yönetimleri, belediye başkanları ve bununla birlikte CHP'yi bundan sonra ne bekliyor? Öngörülerin ve bilgilerin nedir? Neler söylersin?
1: Evet. Şimdi öncelikle mutlak mutlan kararı tam olarak çıktı ve kesinleşti mi? Onu tam henüz bilmiyorum. Fakat bazı basın yayın organlarında bu yönde bir haber var. Biliyorsunuz mutlak mutlan meselesi istinaf aşamasındaydı. Evet. Kesinleşmesi için bir üst mahkemeye gitmesi gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin hala itiraz hakkı var.
0: Bazı kaynaklarda şunu diyor. Diyor ki CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak mutlan kararı çıktı. Kararın tedbirli olarak alındığı belirtildi. Kararda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve aynen devamına karar verildi. Mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılacak. Şu anda sahih kaynaklarda bu bilgi var.
1: Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Birincisi bu davada mahkemenin bu şekilde bir ifade kullanması zaten söz konusu değil. Burada bir yanlışlık var. Yani haberi duyuran kişiler bir takım yanlışlık yapmış olabilirler. Yani mahkeme mutlak mutlak olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu devam etsin gibi bir ifade kullanmaz.
0: Kullanmaz.
1: Yani
0: evet.
1: Kongreyle ilgili kongrenin iptal olduğunu belirtir sadece. Diğer gerek kalan kısımlar Yüksek Seçim Kurulu'na sorar. Yani bu tarihte son başkan kimdi? Sen kendin karar verdiği topu oraya göndermesi gerekir. Bu haberlere ben biraz temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani resmi olarak CHP'nin avukatlarından bir açıklama gelmeden bu bilgilerin teyide muhtaç olduğunu öncelikle belirteyim. Yani evet. Bu şeyde verilen ifadelerde bazı şeyler bana şey geldi. Çok hukuki gelmedi. Yani mahkeme çünkü şeye bakar. Yani kongrenin doğru olup olmadığına, doğru yapılıp yapılmadığına bakar ve kongreyi yok hükmünde sayabilir. Ama isim zikretme. Yani şu gelsin, evet, bu gelsin, onu görevden aldım, bunu görevden aldım gibi bir isim zikretmez. Böyle bir karar varsa bile şu ana kadar ki şeylere düşen, internet sitelerine vesaire düşen haberlerde bir teknik yanlışlık vardır eğer böyle bir karar çıkmışsa bile.
0: Evet. Tabii şu anda
1: üzerinden mi konuşalım hemen, yoksa netleştirelim mi? Tam ben de bilemedim. Biraz tedbirli olmak lazım.
0: Hakikaten hani, şu anda haber ajansları bile bu konuyu geçmeden biz edinerek hemen bu bilgiyi aktardık ve sıcağı sıcağına da senden yorumlar almak istedik. Tabii şöyle.
1: Ben de önümde şey açık. Cumhuriyet gazetesi açık.
0: Evet.
1: Şöyle diyor mesela Cumhuriyet gazetesi de 2023'teki kurultayın iptal talebiyle açılan davada mutlak mutlak karar çıktı diyor. CHP'nin Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davası Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbirle görevden uzaklaştırmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevden alınmasına karar verdi diyor. Şimdi dediğim gibi mahkeme bir önceki başkan kimdi, ben ona görev veriyorum gibi ifade kullanmaz.
0: Bu da yorumlu bir bilgi aktarılmış değil mi? Evet. Yorum var.
1: Burada yorum var, bir de biraz sanki böyle eksik, biraz şey bir haber gibi. Yani bir dezenformasyon oranı biraz yüksek gibi. Bakın karar çıktı ya da çıkmadı bilmiyorum ama şu ifadelerde bir eksiklik var, bir yanlışlık var.
0: Şimdi ben yani TRT'ye baktım. TRT şu ifadeyi kullanıyor. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Evet. Özgür Özel'le evet. parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi diyor.
1: Evet. Yani dediğim gibi bir büyük ihtimalle
0: isim kullanılmamıştır ama eski yönetimin.
1: Haberi yayan bir yerlerden birkaç yanlış teknik ifadeden dolayı bu oluyor olabilir. Birincisi bu bölge idare mahkemesi ise bunun bir üst aşaması var. Yani henüz yargı süreci bitmemiş oluyor. CHP'nin itiraz hakkı var. İtirazını kullanabilir. Kararın kesinleşmesi ancak üst mahkemeden sonra olması gerekiyor teknik olarak. İkincisi de dediğim gibi yani mahkeme burada kurultayın doğru yapılıp yapılmadığı ile ilgili tespitini yapıp Yüksek Seçim Kurulu'na ya da İl Seçim Kurulu artık muhatap kimse ona yazısını yazar. Yani mahkemenin yetkisi aşmış olur. Ben Özgür Özel'i görevden uzaklaştırıyorum diyemez.
0: Evet.
1: Eğer böyle bir şey denilmişse tam anlamıyla bir hukuk skandalı olur. Çünkü mahkemenin görevi orada kongrenin doğru yapılıp yapılmadığını tespit etmek. Bunu tespit eder ve ilgili birimlerine bildirir. İlgili birimler de biliyorsunuz seçim kurullardır. İlçeden başlayıp Yüksek Seçim Kurulu'na kadar giden bir hiyerarşi içerisinde bir partiler kanununa göre il seçim kurulları, il seçim kurulları ve son olarak da Yüksek Seçim Kurulu kararı verir. Burada bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarının açıklamalarını beklemek gerekiyor. Haberi derinleştirmek üzerine tartışmak için.
0: Evet, sen de doğal olarak
1: yani,
0: haklı olarak
1: tedbirli, evet yaklaşıyorum biraz. Tedbiri elden bırakmadan yorum yapmaya çalışıyorum. Kesinleştikten sonra belki daha rahat yorum yapabiliriz. Çünkü ısrarla vuruluyorum. Yani bazı ifadeler bana çok şey gelmedi. Yani
0: gerçekçi gelmedi.
1: Hayatın olağan akışına uygun gelmedi. Yani bir mahkeme diline uygun gelmedi. Hı hı. Ha, şu da var tabii ki. Diyebilirsiniz ki ya Türkiye'de ne normal gidiyor ki bu da normal gitsin de diyebilirsiniz ama biz şu anda normal olanı aramak durumundayız. Yani bir bölge idare mahkemesi kongre ile ilgili şekil şartlarına bakar. Kongrenin olup doğru yapılıp yapılmadığı meselesine bakar. Mutlak mutlam da zaten yok sayma demektir. Yok hükmünde demektir. Yok hükmünde dedikten sonra onun tespitini yani bir önceki şeye mi vereceğim, kayyuma mı vereceğim kısmını Yüksek Seçim Kurulu belirler. Çünkü siz mesela teknik olarak diyelim ki kurultayı yok saydınız diyelim. Yani mutlak yok saydın, geçersiz saydınız diyelim. Bu mutlak butlan sayılmasına neden olan fiilleri yapan kişiler arasında eski yönetimden kişiler de olabilir mesela. Haliyle mahkeme direkt olarak böyle haberlerden gördüğü isimler üzerinden bir karar vermez. Vermemesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yazı yazması gerekir. Yüksek Seçim Kurulu'na bir yazı yazması gerekir ve elbette en önemlisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasal süreçlerinin davayla ilgili üst mahkeme aşamalarının devam ettiğini, itiraz aşamalarının devam ettiğini de vurgulamak lazım.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Abidin.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım biraz daha bilgiler netleştikten sonra daha ayrıntılı konuşabiliriz.
2: Evet, buraya kadar verdiğim bilgiler de önemli. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha hararetli bir şekilde konuşacağımıza benziyor.

0: Kesinlikle. İyi yayınlar.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet, gazeteci, yazar Abidin Yağmur'a çok teşekkür ediyoruz değerli seyirciler. Tabii birçok haber kaynağında bu bilgi var. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti başlığıyla geçiliyor. Ve mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi şeklindeki ifadelerle şu anda haber ajansları ve internet gazeteleri, basılı gazeteler ve hatta şu anda Avrupa basın yayın organlarında bile bu ifadeler yer alıyor değerli seyirciler. Tabii az önce Abidin Yağmur'un da ifade ettiği gibi CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz hakkı var diyor Abidin Yağmur. Arkadaşlarım, avukat, eski dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almış, milletvekilliği yapmış avukatlarla da irtibat kurmaya çalışıyorlar. Şu anda irtibat kurulduğu andan itibaren de tabii hemen bağlanarak kendilerinden de hem hukuki çerçevede bilgiler hem de
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente Sözümüz Var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam kazandırır.
0: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
17: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
18: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

0: 66-55.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
2: İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
3: Arkadaşlar, herkese geçmiş olsun. Şu benim mahallemdeki olan olay, şu yukarıdan bir ev yıkıldı. İçinde 5 tane yaralı var. Bir kişi maalesef kaybettik. Şu anda arkadaşlar, AFAD gelen arkadaşlar, polis arkadaşlar hepsi yardımcı oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir saat 2.30'da oldu.
4: Nasıl olmuş muhtarım? Heyelan mı oluyor?
3: Evet. Şimdi yukarıdaki sular var ya.
4: Evet.
3: Evin üstüne geldi. Evde kaydı, birden düştü.
2: Yaralılardan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde suyla dolarken ekiplerin bölgedeki arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.
5: Adana'da da şiddetli yağmur vardı. Seyhan ilçesinde canlı hayvan pazarı, kurbanlık hayvan pazarını su bastı. Celepler çok zor durumda kaldı, gözyaşı döktü.
3: Yardım edin. Taraf oldu, vallahi bağlamış taraf oldu. Şuraya bak ya.
2: Adana'da etkili olan sağanak yağış, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını sular altında bıraktı. Seyhan ilçesindeki pazarda oluşan su birikintileri nedeniyle besiciler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
3: Taraf oldu, vallahi bağlamış taraf oldu. Şuraya bak ya. Abi,
6: bize yardım edin Allah rızası için.
3: Telef oldu, şu malımıza bak.
6: Vallahi yağmur yağdı, şu halimize bak abi. Kotramız yıkıldı. Yağmur altından mallarımız telef oluyordu, ancak çıkardık, sağa sola götürdük. Başka yapacak bir şey yok abi. Bu yağmur suyu nasıl yapacak bilmiyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Rezil olduk. Bizim herkesten sesleniyor, bize yardım etsinler. Büyükşehir, Seyhan.
7: Nereden geldiniz siz?
6: Biz Urfa'dan geliyoruz abi.
2: Yağmur nedeniyle bazı çadırlar çökerken hayvanlar çamur ve su içinde kaldı. Besiciler hayvanlarını güvenli alanlara taşımaya çalıştı. Besiciler pazar alanlarındaki altyapı yetersizliğine tepki göstererek yetkililerden çözüm istedi.
5: Mersin'in Anamur ilçesinde de sağanak yağış seralara ve tarım alanlarına zarar verdi.
2: Mersin genelinde yağışlı hava etkisini gösterdi. Anamur ilçesinde sağanak nedeniyle bazı mahallelerde sel oluştu, yollar ve bahçeler zarar gördü. Meteorolojinin uyarısının ardından başlayan yağış özellikle Erdemli ve Anamur'da etkili oldu.
8: Yani kanalımız su bastı. Belediyeyi aradık. 50 sefer aradım. Kepçe geldi gelecek, geldi gelecek. Kendi imkanlarımızla zararımızı karşılamaya çalışıyoruz. Yani hastanedeydim, hastaneden geldim. Şu halime bakın, sırılsıklam uğraşıyorum.
2: Anamur'un Ören ve Alataş mahallelerinde su baskınları yaşandı. Sel suları bazı yolları kaplarken tarım arazilerinde de hasar meydana geldi.
9: Bunu bugünden geçirememekte. Daha önce yıllardır bu suyu su kadar atmadı bu mahallede. Mahalle hafta olarak yol kullanılıyor. Şu an bu dolayısıyla...
2: Bölge sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken yetkililer bölgede çalışmaların sürdüğünü ve yağışların birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
5: Efendim, Ankara'da da şiddetli yağmur caddeleri su altında, sokakları su altında bıraktı. Vatandaşlar oldukça mağdur oldu. Ankara'da etkili olan sağanak yağışta sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da akıntıya kapılarak sürüklendi. O anlar civarda bulunan bir binanın balkonundan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Ekranlarınıza geldiği üzere yolda

sular nedeniyle düşüp sürüklenenleri kurtarmak isteyen vatandaşlar da sel sularına kapılıyorlar. Gördüğünüz üzere tehlikeli durumlar yaşanıyor. Ama bu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Suda sürüklenenler kurtarıldı. Civardaki vatandaşlar tarafından bazı araçlar suların önüne geçerek set oluşturdu ve kurtarıldılar. Yağışlar Türkiye genelinde meteorolojinin uyardığı bölgeler başta olmak üzere önümüzdeki pazartesi gününe kadar ara ara lokal olarak sağanak yağış halinde devam edecek. Şimdi efendim sosyal medyaya bir bakalım. Sosyal medyada gözümüze takılanlar neler? Sonra tekrar birlikte olacağız. Brezilya'da yangına müdahale eden itfaiye ekipleri patlamanın ortasında kaldı. Suda boğulmak üzere olan bir kadın böyle kurtarıldı.

0: Bir dalgıç saniyelerle hayatta kaldığı anları paylaştı. Bir adam ormanda karşılaştığı ayıdan kullandığı sprey sayesinde kurtuldu.
1: Hey. Get there.
0: Bir grup mirketle fotoğrafçının karşılaşması ilginç anlara sahne oldu.

Bir genç bir binanın çatısından karşı binanın çatısına başarıyla atladı. Bir sporcunun tenis raketinin içinden geçtiği o anlar.

0: Evet, gündemdeki önemli gelişmeyle devam ediyoruz değerli seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay iptal edildi. Yani mutlak butlan kararı verildi. Süreci Lütfi Savaş, bir dönem CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lütfi Savaş ve kendisine destek veren delegeler başlatmışlardı. 38. kongrenin iptal edilmesi için dava açmışlardı. Şu anda hattımızda Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe var. Kendisinin bu konudaki yorumlarını alacağız. Sayın Tepe, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu süreci nasıl değerlendireceksiniz bir gazeteci gözüyle? Sizin öngörüleriniz neler?
1: Evet, tam da dediğiniz gibi son dakika. Aslında bu karar yarın bekleniyordu, yarın çıkar diye düşünülüyordu. Ama bugün böyle bir karar çıktı ve sizin de belirttiğiniz gibi Lütfi Savaş'ın başlatmış olduğu 2023'teki 38. olan kurultayla bunun iptaliyle ilgili başlamış olan bir dava. Tabii sadece Lütfi Savaş değil, bazı CHP delegelerin de beraber olarak bu davaya başlatmışlardı ve bazı iddiaları vardı. Bu iddialar işte kurultay sürecinde usulsüzlük yapıldığıyla ilgili, delege iradelerinin sakatlandığıyla ilgili. Evet. Bundan dolayı hukuken geçersiz olması yönelendiği yönde bir dava açılmıştı. Birkaç tane dava vardı. Bu davalardan bir tanesi de buydu. Ve gelinen süreçte şimdi yerel mahkeme bir karar verdi. Bu karar sonrasında da iptal söz konusu. İptal etti 38. kurultayı. Tabii şimdi artık ne olacak? Şimdi artık iş çok da karışıyor. Bununla alakalı olarak tabii istinaf vardır. İstinafa gidilecektir muhakkak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultayla ilgili, yani Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne vermiş olduğu bu kararla ilgili Özgür Özel başkan kalacak mı, Kemal Kılıçdaroğlu gelecek mi? Normal şartlarda biliyorsunuz mevcut yönetim komple düşüyor. Yani Özgür Özel'in başkanlığının yaptığı mevcut yönetimin görevden düşmesi söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve önceki yönetimin görevi devralması gerekiyor. Karar bunu gerektiriyor. Onunla beraber tabii pek çok parti organı da, yani fiili cürü olarak işte MYK gelmesi lazım, parti meclisi, yani herkes artık bu şekilde bir değişiklik süreci var. Yani hem hukuki hem de siyasi olarak pek çok koldan bunun ilerlemesi gerekiyor ve karar kesinleşirse, daha tabii gerekçeli karar da yazılacak, bu gerekçeli karar sonrasında tebliğe çıkacak, tebliğ edilecek ve artık yürürlüğe girmiş olacak. Bunun sonrasındaki süreç, dediğim gibi, hani temiz Yargıtay aşaması gündeme gelecektir. CHP yönetimi büyük bir ihtimalle tabii bunu bir üst yargıya tabii ki taşıyacaktır. Ama eğer karar uygulanabilir bir hale gelirse, yani 38. kurultay yok sayılmış kabul edilirse, tabii teorik olarak kurultay öncesindeki yönetim yapısı tekrar gündeme gelecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti meclisi göreve dönüp görevini devralması gerekiyor. Ama dönen mi, dönemez mi? Artık o ki süreci bilemiyoruz. Döndüğü zamanki milletvekilleri hangi yönetimin yanında yer alacak? Belediye başkanları hangi yönetimin yerinde yer alacak? Biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı olayında, evet, da iki farklı
0: başkanı. Rüşel Tekin vakasının, evet, daha genişi.
1: Tabii bu çok daha genişi bir durum söz konusu. Tabii burada olağanüstü kurultay ihtimali de yükseliyor. Belki krizi çözme anlamında en güçlü yol bir olağanüstü kurultay. Bu kaçıncı olağanüstü kurultay bilemiyorum ama pek çok kurultay yapıldı biliyorsunuz bu süreçte. Evet. Belki de hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya götürmesiyle alakalı, belki parti tabanından delegelerin iradesinin bu şekilde görüşü olabilir, ağırlık kazanabilir. Bilemiyorum ne geçti. Çok taze bir haber, çok gelişmeleri de aç bir haber. Ama dediğimiz gibi parti adına imza yetkisi, grup yönetimi, temsil yetkisi, bunların hepsiyle alakalı meşru kabul edilecek bir yönetim şu anda 38. Genel Kurul öncesi yönetim olarak gözüküyor.
0: Burada şöyle bir açıklama var, onu aktarmak istiyorum. Resmi olarak diyor ki mahkeme kararıyla şu anda Özgür Özel ve Özgür Özel'in yönetimi düşmüştür. Ama yönetime kimin geldiği konusunda bir karar yok.

0: Böyle bir ara durum
1: vermiş. Aslında bu yani yönetim eksenli bir ayrışma söz konusu. Yani işte Özgür Özel ekibiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kadrolar arasında sert bir güç dengesi mücadelesi olacak. İl başkanları, evet, dediğim gibi belediye başkanları, milletvekilleri bir şekilde saf belirleme durumunda kalacaklar. Bu daha kaos bir ortam yaratacak. CHP'nin en güçlü alanı biliyorsunuz büyükşehir belediyeleri. Evet. Ve özellikle belediye başkanlarının

0: kontrollü olabilir. Aksi bir durumda çok büyük ayrı bloklar oluşabilir. Yani parti ihtimali kısa vadede düşük ama yeni partiden bahsediyorum. Yeni parti ihtimali kısa vadede belki çok az bir ihtimal değil ama...
1: Özgür Özel bir yedek partimiz hazır açıklaması yapmıştı iki hafta öncesinde.
0: Tabii ama bu bir çözüm olacak mı? Yani evet. Çünkü yerel seçim başarısından sonra parti içinde dağılma görüntüsü vermek istemezler sonuçta. Kriz uzar ve yeni oluşum tartışmaları da başlarsa bu çok ciddi bir oy kaybına sebep olur. Ya benim şahsi düşüncem sanki parti içinde pek çok isim bu anlamda meşruiyetini bitirmek anlamında yeniden bir olağanüstü kurultay olacağı yönünde, yapılması gerektiği yönde herhalde bunu planlarlar. Tabii CHP seçmeni de genelde uzun iç kavgalardan çok rahatsız oluyor. Bu nedenle parti yönetiminden tabanına da tepkisi dikkate almak zorunda kalacaklardır. Yani burada kritik aslında unsur parti içindeki bu durumu değerlendirecek özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanlarının, grup yönetiminin, parti meclislerinin, eski genel başkanların, onların tutumları da tabii çok önemli. Yani bu süreç biraz şu an tartışmalara açık ama anladığım kadarıyla eğer tekrar bir kurultayla gidilirse de biliyorsunuz bundan dün müydü ya ertesi gün müydü Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması vardı.
1: Evet,
0: o açıklama da çok dikkat çekici bir açıklama. Tam da bu kararın açıklanmasından bir gün önce
1: 3 saat öncesinde.
0: Evet, bir gün önce açıklanmış olan bu çok tartışıldı. Ne demek istendiği yönünde, kime işaret edildiği yönünde, dikkat çekildiği yönünde eleştiriler vardı. Biliyorsunuz Ali Mahir Başarı bunu biz üstümüze almıyoruz. Bu AK Parti'ye söylenmiş sözlerdir diye dese de pek çok kesim mevcut yönetime, CHP yönetimine söylendiği yönünde de iddialar da var. Dediğim gibi çok taze. Yani bu CHP'nin mutlaktan kararı önümüzdeki süreçte çok tartışılacaktır. Ama bundan sonraki sürecin daha karmaşık bir hale alacağı. Bir de şöyle bir durum var. Her ne kadar iş istinafa gitse de tebliğden itibaren biliyorsunuz mahkeme kararı işlemeye başlar. Evet. O süreçte hani ta karar istinafın vereceği karar süreci de içerisinde de eski yönetim göreve değer alması gerekiyor. Ama alır mı almaz mı? Şimdi toplar artık kamerada artık Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilecek ve onun tutumuna bakılacak.
1: Evet. Çok haklısınız. Teknik bazı ayrıntılar var. Onlar da önümüzdeki saatler içerisinde netleşecektir. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
2: Şimdi değerli seyirciler şöyle açıklamalar da var. Onu belirteyim. Özgür Özel'den bir açıklama var. Özgür Özel bu konuya yönelik yapmış olduğu açıklamasında bütün milletvekillerini Özgür Özel Ankara'ya çağırmış durumda. Ve bütün milletvekilleri Ankara'da CHP genel merkezine çağrıldı. Bununla birlikte bazı kaynaklarda başta Büyükşehir CHP Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere CHP'li hemen hemen bütün belediye başkanları da şu anda Ankara'ya doğru yola çıktılar ya da yola çıkma hazırlığındalar. Bu yönde bir bilgi var. Bununla birlikte tabii şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isim verilmiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir toplantı kararı aldığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isimler bir grup diyor. Eski vekil, yeni vekil diyor bilgiler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da bir toplantı kararı aldı. Bu toplantıda şu anda görevde olan CHP bir grup milletvekiliyle eski CHP milletvekillerinin de dahil olduğu bir grupla toplantı yapma kararı almış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları da çalışma arkadaşları da bu toplantıyı şimdi ayarlama çabası içerisindeler. Böyle bir gelişme var. Tabii İmamoğlu nasıl yorumlayacak bu bekleniyor merakla. Bununla birlikte Mansur Yavaş neler söyleyecek bu bekleniyor. Bununla birlikte AK Parti'ye geçme ihtimali olan adı belirtilmeyen ama geçme ihtimali var denilen belediye başkanlarının tutumları ne olacak? Ve bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5-6 milletvekilinin istifa etmesi konuşuluyordu, istifa edecekleri konuşuluyordu. O milletvekillerinin tutumu şu anda ne olacak? Ayrıca hepsinden önemlisi de CHP seçmeninin

0: tavrı, tutumu ne olacak? Şu anda da Ankara'da genel merkezin etrafında polis güvenlik önlemlerini arttırmaya başladı. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki saatlerde de CHP genel merkezinin etrafı tamamen bariyerlerle çevrilebilir. Güvenlik kordonu oluşturulabilir. Aynı durum Ankara CHP İl Başkanlığı, İstanbul CHP İl Başkanlığı için de geçerli. Böyle bir durumda söz konusu değerli seyirciler. Tabii mutlak mutlan kararı çıktı ama teknik ayrıntılar var. İşte o teknik ayrıntıların netleşebilmesi için de biraz zamana ihtiyaç var. O zaman da bu gece bu gece CHP açısından, Türk siyaseti açısından önemli. Yarın sabahın ilk saatlerinden, mesainin başladığı ilk saatlerden itibaren bu konu tartışılmaya başlanacak. Bir de bu konunun ekonomiye yansımaları var. Mutlak mutlak kararı verildi. Bu borsayı nasıl etkileyecek? Bu çok önemli. Altını, gümüşü, doları, euroyu nasıl etkileyecek? Bu çok önemli. Bazı ürünleri, ham maddeleri nasıl etkileyecek CHP hakkında verilen bu karar? Ekonomiye yansımalarını da yine yarından itibaren çok net bir şekilde göreceğiz gibime geliyor. Yeni bir karar var. Arkadaşlarım aktardılar. Gürsel Tekin'in de görevden alındığı bilgisi var değerli seyirciler. Evet, İstanbul CHP İl Başkanlığı'na Gülsüm Hale atanmış durumda. Böyle bir gelişme var. Mutlak Butlan davasıyla alakalı olabilir bu. Evet, değerli seyirciler, şu anda aktaracaklarım bu kadar. Konuyu takip edeceğiz. Sizlere bütün gelişmeleri aktaracağız. Güzel bir akşam diliyorum. Mutlu bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Bizim lokalımızda bizde yok orada çok şükür. Olsa da öyle bazı kedi medilere biz elimizle yemek veriyoruz. İyi değil tabii, iyi değil. Belediye veya devletin yetişiyle onu ilgilenmeleri lazım. Görüyoruz televizyonda 5-6 yaşındaki çocuğu parçalıyor, sakat ediyorlar. Bunlar iyi bir şey değil.
1: Şimdi şöyle, küçük çocuklar korkuyor. Buna belediyenin, işte devletimizin önlem alması çok şart yani. Son zamanlarda medyada da gördük, saldırılar maldırlar oldu. Bunun mahalle muhtarlarının en güzel önlem alması, belediye bildirmek için muhtarların görevi bu. Muhtarlar mahallesinde bulunan başlık boş köpekleri başka türlü ziyan olmaması için gerekli yerlere bildirip onlar aç susuz kalmaması için çözüm budur bence. Ama sokaklar ister istemez gece bir çocuk mesela sokağa çıkmakta korkuyor. Bunlar çok tehlike arz ediyor yani. Bilemezsin ki karşıdaki saldırgan bir hayvan. Kuduz mu, efendime söyleyeyim hastalıklı mı, aşılı mı? Bunlar çok önemli. Bunlara büyüklerimizin, bizi yönetenlerin, belediyelerimizin, muhtarlarımızın işbirliğiyle bu önlem alması çok iyi olur bence.
2: Vallahi bence arz ediyor. Yani belediyenin yetkililerin buna bir çare bulması, insanların sokaklarda rahatça güvenli gezmesi. Tabii ki onlar da can. Ama bu canlara da bir yerde bakmak lazım. Öyle sokağa bırakıp yani barınağa gidip kulağına küpe takmayla bu işler bitmiyor.

0: Yani illaki buna yetkililerin bir çare bulması lazım. Bak görüyoruz haberlerde, televizyonlarda, ufak çocuklara, yaşlı insanlara, herkese saldırıyorlar. Yani buna bir önlem alsınlar yetkililer.
1: Bence yaratmıyor. Onların da yaşam hakkı var. Nasıl insanların varsa hayvanların da belli bir yaşam hakkı olduğuna inanıyorum ben. O yüzden serbest kalması lazım.
2: İnsanlar arz ediyorsa sokak köpekleri de arz ediyor.
3: Valla o gün ne yalan söyleyeyim, bana saldırdı köpek 5 tane. Tipi üstlerine attım, kaçtım gittim. Bence dışarıda olmaması iyi değil aslında. İnsanlara saldırıyorlar çünkü. Kuduzu var, şeyi var mesela, iyi değil ya.

0: Futbol Panorama'dan herkese iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi bugün de ekranlar karşısındayız. Futbol Panorama'da bugün son haftaların değerlendirmesini yapacağız. Özellikle Milli Futbol Mersin'de Erdem ve Tarsus'ta final haftasındayız. Müthiş bir heyecan var. Bu hafta Tarsus'taydık. Biraz sonra da Erdem'le gideceğiz. Bugün yaklaşık 40-45 dakikalık bir program düşünüyoruz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Feriz Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsın hocam?
1: Teşekkür ederim. Seni sormalı.
0: Yorgun ve yoğunuz yorgun, hocam. Uykusuz. Gördüğün gibi gözlerimizden de uykusuzluğumuz evet, akıyor.
1: Öyle. Ama değiyor mu hocam?
0: Değiyor hocam. Şu an açıkçası yeni sezon kayıtlarını başlattık. Daha herhangi bir atılımda da bulunmadık. Ödülleri evet. de açıklamadık.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok güzel ama yana. Güzel bir sayıya ulaştık şu an. Hem merkezde hem ilçelerde. Şu an hiç söylemeyelim hocam. Gerek yok.
1: 38 hocam.
0: Söylemeyelim hocam.
1: Hocam 38.
0: Şu an yani. 80'i bulacağız gibi hocam.
1: Evet. Toplam
0: 80'i bulacağız gibi.
1: 80 yine. Takım olacak gibiyiz.
0: Hatta sanki bir ilçe daha geliyor.
1: Evet.
0: Bakalım yeni
1: söyleyelim hocam.
0: Söylemeyelim hocam.
1: Silifke hocam.
0: Bravo
1: hocam. Evet. Silifke hocam, geliyor inşallah.
0: İnşallah Silifke'de geliyor. Silifke'de geldikten sonra Merkez Silifke Erdem ve Tarsus 4 tane grup ikişer tane takım geldiğini düşün hocam. Süper final evet. olduğunu düşün.
1: Harika şeyler bizi bekliyor ya. İnan çok heyecanlıyım gerçekten hocam. İnanılmaz bir heyecan var.
0: Ve şunu anladım. Aslında biz çok kupa vermeyi sevmiyorduk. Kupayı şampiyon alsın, bir kişi alsın diyorduk ama bizim Mersin halkı, Mersin'in topçuları kupayı çok seviyor.
1: Evet.
0: Biz de önümüzdeki sezon değil, önümüzdeki sezon 2025-2026'nın son sezonunu oynayacağız. Ondan sonra 2026-2027 sezonu başlayacak. O zaman biz de yeni projeyle herkesin karşısında olacağız. Biraz daha sabırla bekleyelim.
1: Bunu söylemeyelim ama.
0: Bunu söylemeyelim. Biraz evet. daha sabırla bekleyelim.
1: Bunu söylemeyelim.
0: Mersin'de güzel gelişmeler de var. Yeni organizasyonlar var.
1: Evet.
0: Dostlarımız, arkadaşlarımız yeni organizasyonlar getirdiler.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı uğurlu olsun. En azından rakibimiz oldu.
1: Ne hocam?
0: şöyle düşünüyorum hocam. Senin de fikirlerini merak ediyorum ama en azından bir şeyler yapabileceklerini, o isteği azmi gördük. Biz de sonuna kadar kendilerinin dürüstçe, mertçe geldikleri için ve biz de öyle gidiyoruz zaten. O yüzden kesinlikle yanlarındayız.
1: Kesinlikle.
0: Ne ihtiyaçları varsa, bizim de ne ihtiyacımız varsa aynı şekilde onlar da bize karşı son derece olumlu. Bizler de onlarla. En azından masaya oturup konuşabiliyoruz.
1: Ya şimdi şöyle.
0: Becerebiliyoruz.
1: Hocam rakibiz.
0: Evet. Rekabet zaten var.
1: Tabii. İki mutlak rakip. Olacak. Çünkü bu rekabet geliştirecek bizi zaten.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi onlar bir şey yapacak ki biz üstüne bir şey katacağız. Şimdi biz niye sadece kendimizle yarışıyorduk? Ya evet. biz yapıyorduk. Çalıyorlardı.
0: Kesinlikle.
1: Ya da

0: taklit ediyorlardı, yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi görüyorum ki güzel bir şey var.
1: Bir potansiyel var.
0: Potansiyel çok büyük. Ve bu bizi gerçekten mutlu ediyor.
1: Kamçılıyor beni ve mutlu ediyor hocam.
0: Evet. Açıklamalarda herhalde bir talihsizlik olmuş gibi.
1: Ya aslında karşılıklı herhangi bir diyaloğa girmiyoruz. Olumsuz herhangi bir şey yapmayacağız. Hatta şununla da anlaştık. Şimdi şu olacak. Takımlar memnuniyetsiz olduğunda bizi bir tarafa, diğer taraftan bize olumsuz yorumlar sürekli gelecek. Biz şöyle dedik. Ya böyle yorumlar varsa, asılsız olduğuna inandığınız varsa direkt anında biz o olaya doğrulayacağız.
0: Evet.
1: Çünkü kimseye karşı karşıya gelmeye gerek yok. Aynen öyle. Hepimizin ailesi var, insanız. Bir emek veriyoruz. Onlar da veriyor, biz de veriyoruz. En azından bu kısımda kesinlikle birlikte hareket edeceğiz. Bugün de bak hocam ne yaptık saha konusunda. Şimdi onların da sponsorları var.
0: Evet.
1: Brandalar asılacak. Pankartlar asılacak. Ya kaç yıldır sıkıntı çekiyoruz değil mi? Kesinlikle. Aynı tesiste sıkıntı çekiyorduk. Şimdi nasıl anlaştık? 2 dakika sürdü herhalde anlaşmamız.
0: Belki sürmedi bile.
1: Yani tek sürmedi bile. Ama işte biraz önce yayına gelmeden önce bir video ulaştı. Bu da güzel. Bu televizyon olayını ilk biz getirmiştik Mersin'de. Evet. Halı sahalarda bu arada. Şimdi onlar da getiriyor. Can hocamız da getiriyor. Kanalda yapacak. Güzel de organizasyon. O da müthiş. Ama tanımıyorum beyefendiyi. Bir röportaj verirken 13 ilde bu organizasyon var. Diğer organizasyonlardan ayıran özellik hani diğer illerde, diğer organizasyonlarda böyle olmaması diyor ama
0: hocam yeni ya.
1: O da olabilir. Hani muhtemelen biraz tarzı çok şey. Hani yadırgamıyoruz ama biz de ikinci yılımızdayız şu an. Üçüncü yılımıza gireceğiz. Daha 32 tane 32 ildeyiz şu anda. Az buz değil. 20 yıllık. Ama şunu düşünmek lazım hocam. Hem biz hem Can Hocaların organizasyonu. 20 yıllık organizasyonu şu an zaten yerelde çoğu yerde
0: tabii ki
1: fark attı. Genel merkezden dolayı nemalandıkları için maalesef.
0: Nemalanmak değil evet, mi hocam?
1: Maalesef nemalanmakla ilgili de bir sözümüz vardı evet. Aslında. Onu da paylaşacağız zamanı gelince hocam. Nitekim bakalım. Bu kime yarıyor peki hocam böyle olması?
0: Bize diye isim geldi ama.
1: Tüm Mersin'deki oyuncuları göremiyorum işte. Kesinlikle. Rekabet olduğu zaman.
0: Daha iyi hizmet alıyor.
1: Daha iyi hizmet almıyorlar mı? Tabii kesinlikle. Verdiği kadar hizmet beklesin lütfen. Herkes onu söylüyor.
0: Tabii o da ayrı bir mesele.
1: Evet yani. Kesinlikle.
0: Ama bunu tabii Can Hocalar da anlayacaklar yani yakın yavaş zamanda. Yavaş. Zor bir iş.
1: Ben samimiyetlerine inanıyorum ama hocam.
0: Net.
1: Net inanıyorum samimiyetlerine. O yüzden gönülden
0: başarılar diliyorum. Gönülden başarılar
1: diliyorum. Gönülden başarılar diliyorum. En azından şunu yapmıyorlar.
0: Yaşanmadan.
1: En azından şunu duymadım ben yani. Can Hoca'nın birini arayıp da ya sen hayırdır o mini futbola katılıyorsun niye bize katılmıyorsun gel bize katıl.
0: Evet.
1: Üç takım bize getir. Onları arandığını biliyorum. Başkaları tarafından arandığını biliyorum ama bizde öyle bir şey olmaz.
0: Kesinlikle.
1: Onlardan da bize yönelik yok. O yüzden içimiz rahat.
0: Zaten o yüzden program onlarla başladık.
1: Ya keşke buraya bile gelse Can Hoca. Ağırlarız yani. Sonuna kadar programı kendi organizasyonu ve tanıtmaya varız yani. Farklı organizasyonda olsak da varız.
0: Buradan çağrımız olsun o zaman.
1: Ama işte bazı iş kısmında evet, mesleki, problemler mesleki olduğu için
0: problemler
1: zor olabiliyor. Şimdi hocam.
0: Hocam birazdan yolculuğumuz var. Bugün o yüzden
1: kısa sürecek. Biraz sonra Erdem'le gideceğiz. Erdem'le yarı final heyecanı var. Biraz sonra zaten değineceğiz.
0: Müthiş bir maç
1: müthiş,
0: var.
1: İki tane maç var birbirinden evet. Güzel. Ama ondan önce istersen hocam bir Mersin'in yerel gündemine bir bakalım. Şimdi tabii. Biliyorsun hocam artık ligler bitti. Playout maçı vardı dün. Bal Ligi playout maçı. Akdeniz Belediyespor'la Anamur Belediyespor. Yani gerek Mersin İdman Yurdu, gerek Tarsus İdman Yurdu'nu anarken dış basına da ulusal basına da bu yankılanırken ya bu takımla nasıl bu hale düştü diye aslında imajımız daha da zedelenirken daha kötü ne olabilir dedik.
0: O da geldi başımıza.
1: O da başımıza geldi. Görselde gelsin. Ambulans gelmedi maç iptal edildi. Yani diyecek bir şey bulamıyorum hocam ya.
0: Yani diyecek bir şey yok hocam.
1: 30 dakika ambulans bekleniyor. Yani bir ambulans bu kadar zor muydu bilmiyorum ama gerekli açıklamalar da yapıldı tabii ki ama.
0: Tabii.
1: Ne olursa olsun bunun bu şekilde yaşanmaması gerekiyordu. Taraftarlara yazık. Dün sağanak yağmur vardı burada. O kadar taraftar deplasmandan, merkezden, ilçelerden gelenlere yazık. Anamur Belediyespor'a yazık. Gelip burada konakladılar değil mi hocam?
0: Hocam maliyet.
1: Maliyet. Şimdi bir daha konaklayacaklar, bir daha maç. Akdeniz Belediyespor'a yazık. Tam maça motivasyonu hazırlanmışsın.
0: Evet.
1: Şimdi farklı bir maç olacak. Cumartesi günü
0: tekrar. Yazık olur. İle yazık.
1: Evet, ile yazık. İle gerçekten ile yazık. Cumartesi günü yine Mersin Stadyumu'nda bu mücadele oynanacak. Evet. İki takıma da başarılar dilerim. Umarım oynanır.

0: Var mı? Şimdi hocam federasyondan da bu hafta yine yeniden bir kural değişikliğine gidildi. Yabancı kuralı. Onu da ekrana getirelim. 2 numaralı görsel. Yani sık sık değişiyor zaten hocam bu. Her yıl, her 3 yılda bir artık düzenli. Türkiye Kupası statüsü değişiyor sürekli.
1: Evet.
0: Lig statüsü değişiyor. Yabancı kural değişiyor. Bu sefer de 10 artı 4 yabancı kuralı geldi. 10 tane yabancıyı oynat diyor istediğin gibi.
1: İstediğin gibi oynat. 4 tanesinin 2003 müydü hocam?
0: 4 tanesi 2003 doğumlu ve üstü olacak.
1: Evet. Yani gençlere biraz...
0: Genç yabancılara.
1: demiş.
0: Yani bilmiyorum. Keşke artık bir kural konsa da sonuna kadar gidilse.
1: Hocam bizim ülkede her şey deneme yanılma yöntemiyle olduğu için.
0: Evet.
1: Ne yazık ki.
0: 6 yabancılar vardı zamanında. 6 artı 2 vardı. 6 artı 2 artı 2 vardı. Sürekli değişen.
1: Evet.
0: Şimdi buna göre transfer politikaları yaptı takımlar.
1: Şimdi... Neyse. Allah'tan sezon başlamadan yayınlanıyor hocam.
0: Evet, alabiliriz ekrandan. Bunlar. Şimdi hocam dediğimiz gibi gündemde de o kadar hani ligler de bitti.
1: Evet.
0: Çok yerelde de konuşacak bir şey de yok. Yeni sezon hazırlıkları başlıyor yavaş yavaş. Umarım bu sezon Mersin'de hem süper amatörde hem birinci amatörde daha da rekabet düzeyi yüksek maçları izleriz. Özellikle süper amatör sadece sonlara doğru playoff kısmında biraz heyecan vermişti. Bakalım yeni sezonda bizi neler bekliyor. Şimdi hocam Lütfor Mersin'de geçtiğimiz hafta benim unutamadığım bir an var. Bunu yine ekranlara getirmek istiyorum açıkçası. Geçtiğimiz hafta 38 tane penaltı atılan bir mücadele vardı Feviz hocam.
1: Evet.
0: Bir rekor demişti ki rekormuş. Ya araştırdık. Halı sahalarda böyle bir sayıya hiç rastlanmamış. 38 tane penaltının atıldığı White Devils Önerspor maçı. Bitmeyen
1: penaltı.
0: Bitmedi bir türlü. Yani onu bir tekrar izleyelim.
1: Sadece 25-30 dakika penaltılar.
0: Yani 38 tane penaltı atılmıştı. Dilerseniz o anı bir daha bir izleyelim mi?
1: İzleyelim hocam.
0: 3 numaralı video o zaman ekranlara geliyor. Rica edelim Ezel Bey'den.

0: maçtı be.
1: Yani izle izle doyamadığımız penaltı atışları özellikle. Ya bunu ben artık bir anı olarak saklıyorum hocam.
0: Evet.
1: Zamanı geldiğinde ara ara hatırlatacağım. Bakalım 38 penaltı bir daha duymayız gibi geliyor ama.
0: Bence de duymayız.
1: Yani büyük bir sayı ya, 38 penaltı. Gerçekten yine iki takımın da emeklerine sağlık. Hem Öner Spor'un hem White Devils'ın. Şimdi hocam Erdem'le gideceğiz biraz sonra, yarı final maçları var. Ama gitmeden önce bir Erdem'le uzanalım istersen. Erdem'deki bir eşleşme ağacını bir görelim. 4 numaralı görselimiz vardı. 4 numaralı görselde gördüğün gibi hocam artık yarı finalde sonuna kadar geldi takımlar.

0: Özellikle dikkatini çeken takım oldu mu hocam Erdem'de? Benim
1: hocam,
0: mesela
1: taraftarıyla Güney Saint Germain ve Kasaba.
0: Kasaba özellikle taraftarlarıyla, yani şöyle baktığımızda bugün The Godfathers'la Kasaba SK oynayacak. Geçtiğimiz hafta Kasaba SK Teacher FC'yi geçti. The Godfathers'da Olympic Limon'u geçti. Şimdi bugün beraber karşılaşacaklar. Güneyli Saint Germain Lemans Spor'u geçti geçtiğimiz hafta. Blue Devil'da Güneyli Saint Germain'i, pardon düzeltiyorum, Blue Devil'da FC Dattım'ı geçerek Güneyli Saint Germain'in rakibi oldu. Bakalım bugün Kasaba SK'da kimler sahada olacak? Taraftarlar yine hocam hep beraber.
1: Kasabayı çok merak ediyorum.
0: Biraz sonra onlar bakalım, görüntüsü gelecek.
1: Neler izleyecekler?
0: Saat 21'de biraz sonra başlayacak mücadelede. Kasaba SK The Godfathers'la karşılaşacak. Blue Devil'la Güneyli Saint Germain yarı finalde kozlarını paylaşacak. Kasaba SK'da biliyorsun Baver Mete ile Burak Özdemir önüne gelen iki oyuncu hocam. Evet. Baver Mete özellikle şu an tabii en skorer ismi Baver. The Godfathers'a da amatörlüklerin hem tanıdık ismi, abisi, takımın abisi Tahan Ural.
1: Tahan Ural. Bugün ve kilit ismi.
0: Bugünün kilit ismi ve en golcü ismi de Ali Şahin var 18 golle. Bakalım Ali Şahin mi, Burak Özdemir mi, Tufan Aral mı, Baver Mete mi mutlu olacak.
1: Bir mesaj gördüm. Sosyal medya paylaşımı. İstersen okuyayım hocam.
0: Tabii hocam.
1: Tahan Ural bir açıklama yapmış. Muhtemelen biraz kızdırmışlar Taha'yı. Müthiş bir yetenek Taha. Tecrübe. Şimdi doğup büyüdüğü yer Kasaba. Kasaba mahallesi. Diğer tarafta da diyor yakın kardeşlerim, dostlarım, dostlarımın olduğu bir takım. The Godfathers.
0: Duygusal
1: demiş ki bugün doğup büyüdüğüm birçok abilerimle kardeşlerimle güzel anılar biriktirdiğim toprakların takımı Kasaba FK ile yarı final maçına çıkacağız. Ben ne geldiği yeri unutacak kadar nankör ne de yola çıktığı adamları satacak kadar hain olmadım hiçbir zaman. İnşallah kazası belası seyir zevki yüksek bir maç izletiriz herkese. Benim için bu maçın kazananı ya da kaybedeni olmayacak. Kazanan tek şey baki kalacak olan dostluğumuz olsun.
0: Şimdi bu açıklamandan önce müthiş bir karakter diyecektim. Şu açıklamayla da onu tescillemiş oldum.
1: Şimdi o kadar zor ki Erdemlik zaten küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Muhtemelen birkaç şey duymuştur, kulağına gitmiştir. Çünkü bizim futbolumuzda biliyorsun.
0: Maalesef. Maalesef Mersin'de özellikle çok var. Biraz sonra da değineceğiz.
1: Ama Mersin'de zaten olan ne var hocam? Öner Spor, White Devils maçında.
0: Öner soyadı. Evet. Öner Spor'un normal kurucularından belki.
1: Çıktı maçta, golünü attı.
0: Evet.
1: Sevinmedi. Tamam mı?
0: Olması gereken doyu.
1: Bitti. Ne oldu şimdi Öner Spor'a gol attı diye? Soy ismini mi değiştirecek?
0: Oldu, mankör mü oldu? Beraber evlerine gittiler.
1: Bitti bu kadar.
0: İki takım
1: da sarıldılar, çıktılar. Aynısı bugün Taha için de duygusal diyelim.
0: Duygusal bir mücadele olacak.
1: Önemli yani olan bir maç olacak. Ama son cümle yeter zaten. Baki olan dostluk olsun diyor.
0: Kesinlikle.
1: Bitmiştir.
0: Şimdi hocam Erdem'deki maçlarda özellikle Kasaba'nın taraftarları müthiş.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi genelde,
1: var mı görselimiz hocam?
0: Var var. Şimdi toplu şekilde maçlara gidildiğinde ufak tefek istemediğimiz görüntüler de oluyor. Taşkınlıklar oluyor ama Kasaba SK ile ilgili şu ana kadar tek bir olumsuz bir şey duymadım.
1: Müthişler çünkü.
0: Kaybettiklerine de merak ediyorum tabii. O dostluklarını kaybettiklerine de gösterirlerse bizim için unutulmazlar arasına evet gireceklerdir.
1: Kasaba zaman, diyorum ya hocam bugün benim en merak ettiğim maç. Tamam diğer maç da evet çok önemli. Ama ben bu maçı sabırsızlıkla çekiyorum. Buradan çıkar çıkmaz direkt gideceğiz zaten Erdemli'ye. Çok müthiş bir maç olacak diye düşünüyorum.
0: Bir diğer maçta da Blue Devil'la Güneyli Saint Germain oynayacak. İşte Blue Devil'a bakıyorsunuz hocam. Selman Kaplan var.
1: Evet.
0: Ali Mert Doğan var. Samet var. Bunlar takımın gediklileri. Bir Seyit tarafta da Seyit de sonradan evet, dahil oldu. Takım. Geçtiğimiz haftada bir gol attı da. Diğer tarafta da Güneyli Saint Germain.
1: Huzeyfe tek başına.
0: 15'er gollü iki oyuncu var hocam. Bir de. 15'er gollü iki oyuncu var burada.
1: Evet.
0: Murat Sapmaz'la Ramazan Mercan. Bakalım bugün ne Murat Sapmaz mı? Selman Kasap mı? Samet Soydan mı? Ramazan Mercan mı diyelim. Biraz sonra cevabını zaten yerinde
1: orada öreceğiz. Yerinde izleyeceğiz.
0: Ama önce yerinde izlemeden önce şu Kasaba SK taraftarlarının evet o halı sahaya geliş görüntüleri var. 6 numaralı video ekranlara gelsin o zaman.

0: Hocam lig çok farklı yerlere gidiyor.
1: Çok yani. Farklı yerlere gidiyor.
0: Teşekkür ederiz tüm kasaba taraftarına. Teşekkür ederiz. Bugün de güzel bir görsel şölen izleyeceklerine hiç şüphem yok. Dediğim hiçbir taşkınlık yok ya.
1: Evet.
0: Maşallah diyelim.
1: Maşallah diyelim. Yani. Nazar değdirmeyelim böyle evet. Konuşunca da biz.
0: Ters çıkıyor genelde ama.
1: Ters çıkıyor evet. Hocam biz bu hafta neredeydik?
0: Hocam.
1: Şey bakalım sonra. Bir bakalım ben bu hafta neredeydik?
0: Hadi bakalım. Yorumlara yazın.
1: Bu hafta yani müthiş bir mücadelenin Tersiz. İçinde bulduk kendimizi. Bu hafta neredeydik? 9 numaralı görseli rica edebilir miyiz? Ezel Bey'den 9 numaralı görsel. Bu hafta Tarsus'taydık. Orada evet. Mini Futbol Tarsus sorumlumuz. Uğur Sandal hocamız bizi ağırladı. Oğlu Yağız Sandal da şu an ligde aktif oyuncu.
0: Çok da güzel ağırladılar.
1: Çok çok güzel ağırladılar sağ olsun. Bedi Usta sponsorlarımızdan evet. Birisi. Maçtan önce yedirdi içirdi bizi. Hazırladı maça. Seyit hocam da o gün geldi bize. Son derece teknik desteği de sağladı.
0: Evet.
1: Spikerlik de yaptı.
0: Seyit iyi ki var ya. Gerçekten.
1: Gerçekten evet. Mükemmel spikerlik de yaptı. Biz de altın
0: üstüne tebrikler bana maçı... kadar geliyordu hocam.
1: Değil mi?
0: Barda evet.
1: Ben de alıştırdım ben hocam. Artık sağlara
0: attım beni. Seni gördük.
1: Bu maçta bak şöyle diyeyim hocam. Hani Mersin şampiyonu diyoruz ya bazen. Bizim ligimizde mesela bir takım şampiyon oluyor. Evet. Hani yanlış da anlaşılmasın şu başka yere gitmesin ama Mersin sadece merkezden ibaret değil ya şimdi. Şimdi Erdem ile Tarsus'taki takımlarla beraber yapıldıktan sonra şampiyon takımı ben daha çok merak ediyorum.
0: Aslında Mersin şampiyonu o zaman.
1: Aslında o zaman belli olacak. Şimdi bu hafta gittik Nova Kolektif altın üstü maçı yönettim. Yani hiç mi durmazlar? Ya bir 10 saniye oyun durmaz mı yani? Bir 5 saniye. Yani faul çalıyorum tık tık tık hemen oynuyorlar.
0: Sana söylüyorlar. Tarsus deplasmanı da Erdemli deplasmanı da çok zor olacak.
1: Kesinlikle çok zor olacak.
0: Biz bunu faaliyete geçirirsek bu saha avantajını, saha dezavantajını Revanş sonuna kadar yaşayacağız. Şimdi oranın taktiğiyle buranın taktiği bambaşka.
1: Tabii.
0: Burada istediğini yapabiliyorsun. Orada topun başında bir anda 4 oyuncu, 5 oyuncu hemen kapanabiliyor. Yani
1: çok çok farklılar hocam. Merak ediyorum. Gerçekten hazırlık maçı falan da yaptırabiliriz aslında.
0: Altun City'nin o performansı.
1: Altun City eksikliklerine
0: temposu,
1: rağmen.
0: Temposu yani.
1: İlk yarı Altun City yoktu.
0: Evet.
1: İkinci yarı Altun City gol yemedi. 2-1 ilk yarı.
0: Çok eksikler.
1: İkinci yarı
0: ona rağmen.
1: O kadar eksik. Ona rağmen ikinci yarıda kaleci Şahin özellikle maçı adam olmuştu. Diğer maçta da hocam Dostlar SK'yla yanık kışla maçında yine görev almıştık. Evet. Son derece centilmence bir mücadele hocam.
0: Dostlar daha genç özellikle. İki takım böyle.
1: Ya mükemmeldi ya.
0: Evet.
1: Bir çıt bile çıkmadı. Mükemmel maçlar oynandı. Ama sonrasında da yarı final maçlarımız oynandı. Ne zaman oynandı? Dün.
0: Dün oynandı evet.
1: Aynı saatte hem merkez hem Tarsus'ta yarı final maçları vardı. Evet ekrana da geldi. İSOM SK. Bakar mısın ne güzel skor hocam.
0: 2-0. 4-1.
1: Altın üstü. Zaten altın üstü sonradan 2 gol attı. 2-1 uzun süre gitti. İSOM SK 2, Çukurova Warriors 0, Altun City 4, Yanıkış'ta FK 1. Yanıkış'ta da tebrik etti sosyal medyadan. Çukurova da sahada tebrik etti birbirlerini. Evet. İki oyuncu, iki takım. Hiçbir problem olmadı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Eşleşme ağacı nasıldı Tarsus'ta? 8 numaralı görselde. Yani Yanıkış'la Viking yenemişti. Ardından Dostlar eledi. Altun City'de Euroturko ve Nova Kolektif gibi güçlü takımları eleyip buraya gelmişti. Bu iki takım mücadelesinde kazanan Altun City olduğu adını finale yazdırdı. Bir diğer ağaçta da, bir diğer dalda da Çukurova Warriors, Heye Tekstil'i eledi. Sonrasında Tarsus United gibi bir takımı eleyerek evet. Buralara kadar gelmişti. İSOM FK'da Federaller, daha doğrusu Turankaya Bahçeden gibi bir rakibi eleyerek geldi en son. Onun öncesinde de Vanta Black, yine yılın sezon çıkış takımı yapan takımlarından aynen. Birisiydi. O da ismini en son Çukurova Warriors galibiyetiyle finale yazdırdı. Finalde de Altun City, İSOM FK eşleşmiş yani. Oldu.
0: Pazartesiydi mi?

0: maç.
1: Hemen duyuralım. Tarsus'ta finalimiz. Erdem'deki finali şimdi sorabilirler.
0: Evet.
1: Şöyle bir şey yaptık. Bayram tatili dolayısıyla finale kalan takımlara göre iki takıma da konuşarak çok da uzak olmayacak bir tarihte iki takımın finalini oynatıyoruz. Tıpkı Tarsus'taki gibi.
0: Tarsus'taki normal şartlarda böyle değildi. Değil, biz belirliyoruz bunu yönetim olarak.
1: Kesinlikle.
0: Final tarihimiz belli olur. O tarihte takımlar kendi evet. ayarlar. Ama bayram gibi bir önemli bir gün olduğu için
1: tabii uzun takım bir
0: kaptanlarıyla
1: 9 günlük bir tatil olduğu
0: için. Şimdi takımlarda memuru var, sağlıkçısı, yani her şey var.
1: Ya yerlisi olmayan var, memleketten gidecekler, gelecekler.
0: O yüzden kimseyi mağdur etmemek adına iki takım da bende anlaştı zaten.
1: Hemen
0: hem
1: anlaştı.
0: Tarsus'ta hem Mersin'de.
1: 25 Mayıs pazartesi günü Tarsus'tayız. Tarsus'ta ikinci sezon finali var.
0: Evet.
1: İlk sezon Altun Stadyum'da.
0: Ve müthiş bir maç var.
1: Şimdi bu sezon toplamda 3 sezon oynanacak Tarsus'ta. Altun Stadyum bu maçı da kazanırsa Kocaeli biletini almış oluyor final için.
0: Final için.
1: Finaldeki final. İlk isim
0: evet.
1: oluyor. Son sezon almasına gerek kalmıyor ama tabii lige katılım şartı devam
0: tabii,
1: edecek.
0: Lige mecbur katılacak.
1: Ama büyük bir avantaj elde edecek. Bakalım bu maçın kazananı kim olacak diyelim. Şimdi Mersin'e gelelim hocam o zaman. Hızlı evet. hızlı gidiyoruz.
0: Ne maçlar oldu?
1: Şimdi Mersin'deki sonuçlara bakalım 10 numaralı görselde. Dün oynandı bu mücadelelerde. Ligin yeni takımlarından 33 spor. Büyük bir çıkış.
0: Yani muhteşem dün, bir çıkış.
1: Dün büyük bir geri dönüş. 2-0'dan. 5-3'lük skorla 20 Aklar Efes Havana'yı geri bırakarak
0: destan finali. Yazıyorlar şu anda. Ya, takım
1: mi?
0: Olarak. Bak, bireysel sayabileceğin isim yoktur orada.
1: Değil mi? Yok
0: yani,
1: zaten hocam.
0: Bir
1: mesela
0: yılın karması. Ahmet Can var yani.
1: O da devamlılığı çok olmadı.
0: Onun dışında yani sayabileceğin tabii ki her isim tek tek değerli ama tamamen takım olmayı öğrettiler, gösterdiler bize.
1: Zazalardan
0: ne? Karşını alıyorlar yani.
1: Evet. Şimdi tek tek yorulmayacağız biraz daha maçları. Ekrandan alacağız görüntüyü. Zazalar Derneği FK 2, Ocean Mersin 33 FK 1.
0: Burada da müthiş geri dönüş.
1: Aynen. Şimdi görüntüyü alabiliriz ekrandan. Biz de biraz yorumlayalım maçları hocam. 5-3'lük skor. Şimdi dün müthiş bir mücadele oldu. 2-0, 2-2, 3-2, 3-5, evet. 5-3'e döndü. Son dakika geldi zaten gollerden biri. 4-3 olmuştu. Yani konuşulacak çok şey var maçla
0: çok
1: ilgili.
0: Çok şey var, çok.
1: Böyle çok detaya girmeden sadece ben maçta teknik kısmını değerlendirmek istiyorum. Yani İrmaklar Efes Savanı'nın yediği bir ikinci gol var. Ben dün bu arada nöbetçiydim, görevliydim.
0: Evet.
1: Dün sahada yoktum ama sonradan izledim. Yani yedikleri ikinci gole baktım, akıl alır gibi değil ya. Yani akıl alır gibi değil, bilmiyorum fark ettiler mi ama bir yedikleri ikinci gole muhakkak baksınlar.
0: İlerisi için?
1: Yani ben İrmaklar Efes Savanı'na büyük olasılıkla kupayı alır diyordum açıkçası.
0: Evet.
1: Yani ben
0: açık ara favoriydi.
1: Şu açık ara favoriydi. Ama o golü yersen maçı ortak etmiş oldun yani durduk yere.
0: Aynen öyle. Bir de 33 spor tarihsiz bir penaltı pozisyonu evet. zaten. İlk golde penaltıdan.
1: 33 spor. 33 sporda yani Alperen mi diyeyim, Ali Mert mi diyeyim?
0: Evet işte diyorum ya isim hayat isim.
1: Gidemiyoruz. Cemet Yazıcı mı diyeyim? Kaledeydi. İşte forvet kaleci oldu. Buyur.
0: Artık hocam sen bile karıştırır oldun. Yani, ben oldum her yerde.
1: Kimler döne bilmiyorum ama Ahmet Türkel gibi. Aynen. Ömer Ahmet Türkel.
0: Tabii Ömer Ahmet gibi.
1: Müthiş. Kaptan Hayati.
0: Karakter var orada.
1: Hayati'nin saha dışındaki naifliğini saha içinde de yavaş yavaş görmeye başladık hocam. Dün evet. bir pozisyonda sakatlandı Yasin Battal gördüm. Topu hemen dışarı atıp yanına koşuyor.
0: İçi acıdı hocam ben evet. gördüm o suratındaki ifadeyi gördüm.
1: Kazara bir bu zaten var onda ama sağ içinde biraz daha hararetli oluyordu.
0: Evet.
1: Şimdi biraz tecrübelenmeye başladı. Ligin tadını almaya başladı. Anlamaya başladı.
0: Evet.
1: Nitekim bu da onları finale taşıdı. Bir diğer maçta da hocam sanki böyle çoğu kişi üzülmüştür diye seviyorum.
0: Değil mi? Gençler.
1: Şimdi gençler olunca
0: evet.
1: şimdi Zazalar Derneği gibi tecrübeli
0: takım. Üzüldüm diyemeyeceğim olduğumuz konumdan dolayı ama.
1: Diyemeyiz tabii yani. De. Ama Zazalar Derneği
0: bence Özel Başkan bile üzülmüş olabilir.
1: Şimdi Zazalar Derneği buraları önceden gördü.
0: Tabii.
1: Tattı.
0: Tecrübeli hocam.
1: Tecrübeli çok oyuncusu var. Zaten amatörde de bir sürü oyuncusu
0: aynen
1: var.
0: Aynen öyle.
1: Rakiplerinin şöyle üçlüsüne baktığın zaman ileride Emirhan, Mustafa Baran, Özgür Cengiz.
0: Evet.
1: Üçü de gencecik. Ligin zaten yaş ortalamasına baktığımızda Forveçel'den sonra ikinci sıradır.
0: En genç takım.
1: Evet. Dün yine müthiş performans. Beni
0: ne
1: en,
0: ne
1: ben üzüldüm neye üzüldüm? En son maç bitti. Yerde böyle artık yıldızlar, üzülenler, ağlayanlar. Evet. Şimdi Emre Kaptan onunla da görüştük. O da çok üzülmüştü.
0: Çok.
1: Hem tebrik etti rakibini centilmence hem üzüldü.
0: Maçtan sonra beraber röportaj evet. verdiler yani.
1: Başka. Beraber röportaj verdiler ve yani ben bile ağladım dedi açıkçası. Çünkü hakikaten Yani şunu söyleyebilir miydin hocam? Ocean Mersin şu fikstürle, eşleşmelerini görmüştüm. Bu fikstürle playofflara kalacak, ilk 8'de bitirecek, White Devils'ı yenecek. İşte 33 sporu bu arada gol yemeden 3-0 skorla elemişti. Şey yenmişti daha doğrusu Ocean Mersin.
0: Evet.
1: Ya der miydin ya Ocean Mersin?
0: Hocam beni bırak.
1: Kimse demezdi.
0: Emre kendisi demezdi. Yani
1: Emre inanıyordu takımına ama
0: tamam, inanıyordu. Bu kadar zor bir kadar başarı yani
1: mükemmel bir destan yazdılar.
0: Müthiş bir başarı.
1: Şüphesiz yılın çıkış yapan en iyi takım yaptı.
0: Kesinlikle
1: net. Takımı demek istemiyorum ama çıkış yapan takımıydı. Göze batan takımıydı. Zazal'dan FK'da.
0: Birbirinden güzel goller. Birbirinden kas Baran. Hareketler. Baran. Ya Baran. Vallahi harcanıyor.
1: Ben bugün de söyledim. Bu Baran kendisine baksın.
0: Vallahi
1: çok,
0: harcanıyor.
1: Çok iyi bir topçu. Çok daha iyi yerlerde olur.
0: Muazzam yetenek.
1: Kesinlikle.
0: Muazzam yetenek. Bilmiyorum kaç doğumlu bilmiyorum ama Baran'ı.
1: Bakalım soralım.
0: Muazzam yetenek ya.
1: Ya müthiş. Ya sezon boyunca müthiş işler yaptı.
0: Bu arada hocam Tars demişken bir ufak bir şey vereyim. Çiçoğumuz var bizim.
1: Gittik babasına beni hatırlatırız mı? Hatırlamaz mıyız?
0: Tabii Erdal Çiçek. Şöyle bir haberim var. Onu söyleyeyim. Ve bu Mersin için de çok büyük bir fırsat olacak Erdal Çiçek. Çiçoğ sayesinde şimdi Çiçoğ'un yeteneğini, o karakterini, kişiliğini gören takım Beşiktaş. Erdal Çiçek abimiz de Beşiktaş Futbol Okulu'nun Tarsus bayisini almış.
1: Çok çok güzel.
0: Evet. Beşiktaş Futbol Okulları artık Erdal Çiçek'e emanet Tarsus'ta ve müthiş bağlantılar var hocam. Takımla o kadar içli dışlılar ki yani bana biraz anlattı, gösterdi.
1: Serdar Topraktepe eski Beşiktaşlı futbolcu
0: aynen,
1: o gruba bakıyor.
0: Oraya takımına. Bakıyor. Sergen Hoca ile konuşmalarından tut. Hani müthiş bir ışık var şu an Tarsus'ta. Direkt şimdi şunu demek de istemiyorum. Futbol okulları evet faydalıdır. Odur budur. Ama insanlar biraz çekinceli gidiyor. Yani tamam şimdi Beşiktaş ama görebilir miyiz acaba İstanbul'u? Bu endişe herkeste var. Ama dünkü o bağlantıyı gördükten sonra hocam dedi bir telefonum hani kefilliğim çok önemli. Bilginiz olsun. Biz bu işe giriştik. Artık resmi olarak başlamışlar. Başarılar diliyorum. İnşallah nice çiçolar çıkar. Tarsus'tan, Erdem'den, Mersin'den. Uzayan kolu niye bizden olmasın? Niye bizi bilmiyoruz?
1: Olmaz demeyin oluyor. Nereden nereye? Burada oturuyordu ya çiçoğu.
0: Çiçoğu tam oturduğu yerde oturuyordu hocam.
1: Küçücük böyle 10 yaşında. 10 takımda vardı. 10 yaşında değildi.
0: 11'e değildi evet.
1: Nereden nereye gitti?
0: Aynen
1: İnşallah
0: mi?
1: Daha da
0: yerlerde İnşallah gelir. Daha iyi yerlerde görürüz. Real Madrid istiyordu sanırım.
1: Evet.
0: Değil mi? İnşallah. Şey. İnşallah oraları da görür. Ama Beşiktaş'ımız artık para kazandırsın Çiço.
1: Yani takımı da belli ihtiyacı
0: var. Aynen öyle.
1: Yani dedim işte hocam Ocean Mersin. Der miydin hocam? Ocean Mersin'de finale çıktığını düşün. Sezon başında deselerdi ki. Hatta yarı final olarak düşünelim. Ocean Mersin, 33 spor. Bu takımlar finalde karşılaşacak. Der miydin?
0: Yani demezdim.
1: Şimdi 33 spor finalde demezdim. Belki kupayı alacak.
0: Hocam ben burada en son şurada otururken yine aynı yerde otururken. Dedim ki 30 spor 8'de 8 yapacak dedim. Ertesi hafta
1: mağlup oldu.
0: Ocean mağlup oldu.
1: Altın Site'ye ilk kim dur diyecek dediğimiz haftanın yayınlandı.
0: 2 hafta
1: sonraki hafta
0: gün yüzü
1: görmedi.
0: Gün yüzü görmedi adamlar. O yüzden hatta şimdi diyorlar 30 spor taraftarları da yazmış. Hocam lütfen Zazalar yener deyin. Zazalar şampiyon deyin. Maç değişsin falan. Ama müthiş bir final bizi bekliyor.
1: Müthiş bir final.
0: Muazzam bir final olacak. Hocam pazar günü saat 21'de
1: başlıyor.
0: Tesislerinde başlayacak organizasyonumuz yine İçer TV, Sandalye TV ekranlarında canlı yayında olacak. Ve çok güzel ikramlarımız, sunumlarımız olacak inşallah orada.
1: İnşallah.
0: Görüşmelerimiz devam ediyor. Pazar günü bir futbol şöleni olacak sahada. Tüm taraftarlar.
1: Bayram öncesi şeker tadında bir mücadele
0: edelim. Evet. Et tadında diyelim hocam bu sefer.
1: Evet.
0: Bu sefer et tadında diyelim hocam.
1: Evet, eşleşme ağacına da bir bakalım mı hocam? Nasıl geldiler bu takıma buraya bir bakalım.
0: Bu arada Oğuzhan'ın kaçırdığı penaltı var. Yunus Emre.
1: Evet, evet. Özgür Cengiz.
0: Maçın başında hemen.
1: Yunus Emre.
0: Evet, Yunus Emre'nin kurtarışı.
1: Yaptı yapacağını yine. Hemen bir eşleşme ağacını da görelim 11 numaralı görselde. Şimdi zor hocam ya, bakar mısın? Şimdi Zazalar. Ertuğrul elemişti. Sonrasında Taşyalı FK'yı eledi. Sonrasında Oğuzhan Mersin eledi. Oğuzhan Mersin buraya gelirken bile hocam bak. Kurdali gibi bir takımı eledi başta. Evet. Ki o zorlu fikstürden çıktıktan sonra bu takımı eşleşti bir de. Ardından Kocaer FK. Kocaer FK ne yapacak?

0: belli olmayan bir
1: hiç,
0: takım.
1: Hiç asla.
0: Ardından Zazalar Derneği derken 1-0'ına geçtiği, penaltı kaçırdığı maçta 2-1 mağlubiyet. Zazalar Derneği'ne değinecek olursak hocam. Zazalar Derneği'nde de ben şunu diyorum. Geç kalınmış bir Navas.
2: Evet. Navas ilk yarı yoktu. İlk yarı Zazalar Derneği de yoktu.
0: Çok basit gösterdi attığı golleri biliyor musun hocam?
2: Tabii.
0: Normal sanki böyle top kale önünde

0: Oğuz Ağaç'a sağlı solu
1: oldular.
0: Çok
1: net söylüyorum,
0: çok
1: bu takım bir yıl daha, bir sezon daha oynasın. Yemin ediyorum sen Türkiye Şampiyonası'na bile ses getirir bu takım.
0: Bir iki geniş kadro, bir 9-10 oyuncuya çıkarırlarsa kadronu. Yani
1: şu an 10 oyuncuya
0: daha çok oynarlarsa.
1: Evet. Şu anda.
0: Tek 10 oyuncuya çıkardıkların işte Efe var kenarda.
1: Şu an,
0: 8 yıldır
1: Elif var. Şu an Emre gözümün önüne geldi. Oturmuştur. Eminim o takviye dediğimiz 1-2 kişi de hazırlamıştır. Evladım diye adlandırdığı isimlerden. Eminim şu an gerine oturmuştur. Zaten hazırladım ben takımı diyordur.
0: Planlamasını yapmıştır
1: Emre. Biz buradan.
0: Ama Efe oynayamıyor ya hocam.
1: Hocam Efe'nin kolu bir iyileşirse.
0: 8 yıldır
1: şey var, kol bozuk. Efe'de kol bozuk. Efe'de kol bozuk.
0: Efe'ye bir ödül verelim hocam. Bir eldivenimiz var ya, şu ikisini çıkarıp söz verdik ama onu yapabilirsek evet, verelim bakalım. Efe'ye ana olarak kalsın. Şimdi hocam bu hafta dünkü yarı finale gelene kadar playoff etabında müthiş goller atıldı.
1: Evet.
0: Yani bir Yakup Ökmen var hocam. Sanırsın 18'lik bir çıtır.
1: Nasıl yani hocam?
0: Bir yeni doğmuş bir futbolcu gibi.
1: Evet.
0: Yani ona da bir ödül vermek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Zaman olsa da taksimetre olsa.
1: Hocam
0: bir tane
1: senin,
0: taksimetre vermek istiyorum hocam.
1: Senin ona. Böyle müthiş ödül projelerin var.
0: Evet.
1: İnşallah olursa.
0: Biraz ödülleri değiştirmek lazım.
1: Evet.
0: Ama yeni sezonda. Şimdi verdiysek ikinci sezonda aynısını verelim ki eşitlik, adaleti bozmayalım. Ama Yakup Ökmen diye biri var ki hocam.
1: Muazzam goller attı.
0: Yani cidden taksimetre vermek lazım.
1: Evet.
0: Ona. Yani golleri de gelecek. Yılın şimdi golünü hocam, attı derken yılın golünü bir daha attı.
1: Yakup'u tanımayan adam otursun izlesin, tamam mı, sahada. Der ki ya niye vuruyorsun kardeşim, kaç golün var senin oradan der diye sonra. Çünkü Yakup her maç 3-4 tane aynı şeyden, aynı uzaklıktan, aynı mesafeden deniyor.
0: Yani 3 maçta 2 golü var. 3 maçta 2 tane öyle gol atıyordur
1: evet,
0: hocam.
1: Mutlaka.
0: Yani 1.5 ortalama hale falan oynuyor.
1: Ama dediğim doğru değil mi? Mutlaka diyorduk ya izlerken, ya senin kaç golün, hani hep deriz ya. Ya kaç tane gol attın oradan vuruyorsun.
0: İşte Yakup'u ben şöyle yapacak. Kaç golün var aynen, açacak.
1: Gel kardeşim
0: izleyecek. O zaman hep beraber izleyelim.
1: İçer TV futbol panorama programını izletsin yani.
0: O zaman golleri izleyelim. 12 numaralı videomuz ekranlara geliyor.

0: Richard.
1: Ya Kuf. Ya Kuf uzaklarda abi.

0: Evet.
1: Yakup mu diyeyim? Emirhan Şahin mi diyeyim? Ulaş Aptan mı diyeyim?
0: Özgür Cengiz
1: Mustafa
0: mi?
1: Mustafa Baraktaş'ın golü nasıl hocam?
0: Harika, muazzam.
1: Şimdi bunları da ayırıp yılın golleri adayı, yılın adayı olarak ayıracağım yani bunları tek tek. Sunacağım hocam size.
0: İşimiz çok zor.
1: Gerçekten müthiş goller. Bu arada son dakika bir transfer haberi de ekrana düştü. Neyse söylemeyeyim. Zaten Instagram'da da görünür. Bir kaleci transferi gördüm.
0: Paylaşıldı mı hocam?
1: Paylaşmışlar.
0: Ben hemen söylerim.
1: Şimdi hocam. Pazar günü final maçında hep beraber olacağız yine. Bu hangi sezon hocam? Bu kapanış liginin birinci sezonu. Bu sezonun şampiyonuyla ikinci sezonun şampiyonu kozlarını büyük finalde paylaşacak ve kazanan Türkiye şampiyonasına gidecek. Bu kadar basit.
0: Hocam bir ricam olabilir mi?
1: Tabii ki hocam.
0: Şimdi yeni bir sürü takımımız var.
1: Evet.
0: İsmini ilk kez duyduğum, yeni kurulan.
1: Evet.
0: Yani müthiş takımlar geliyor. Bu sezon lig inanılmaz keyifli olacak. Çünkü kimi kimi yeneceğini, bilmiyorum. Kimin neler yapacağını bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Çok sürprizlere açık takımlar geliyor bence. O yüzden bu takımlarımıza şöyle bir formatımızı anlatsan. Türkiye şampiyonumuzu, şampiyonamızı, milli takım serüvenini bir bahsetsen hocam.
1: Şimdi Mini Futbol Türkiye öncelikle...
0: Sonra da paylaşalım.
1: Tabii. Şimdi Mini Futbol Türkiye öncelikle ikinci sezonunu tamamladı. Üçüncü sezona doğru koşuyor. Üçüncü kez Türkiye şampiyonası yapılacak. Ve bu sezon 1-4 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de Doğukuş'ta mini stadyumunda yapılacak. Bu stadyum geçtiğimiz hafta hem Sırbistan'la hazırlık maçı yapılan hem de yıllar önce Dünya Kupası'na ev sahipliği yapılan bir stadyum. Erdi Ayaz, bildiğiniz gibi Acun Medya'da çalışan Erdi Ayaz, demek ki bir vizyon görmüş ki orada. Tekrar artık o otele hapsediyoruz ya takımları.
0: Evet.
1: Aslında oyuncular da memnun. Biraz daha ben halkla buluşturmak istiyorum diyor. Bu nedenle 1-4 Ekim'de Türkiye şampiyonumuz Kocaeli'de. Öncelikle bunu söyleyelim. Kocaeli'ye kimler hak kazanıyor? Normalde organizasyonlarda hocam yılda bir yıl boyunca oynanan turnuvalar sonucundan bir takım gider. Ama biz ne yaptık geçen sezon? Biraz Güney Amerika Ligi gibi yaptık. Açılış Apertura, Klasura, evet. Kapanış Ligi gibi yaptık. İki takım götürelim dedik. Apertura 6 aylık bir sezon. Klasura yani Kapanış Ligi 6 aylık bir sezon. Şimdi biz kapanış sezonundayız. Kapanış sezonunda 3 aylık 2 sezona ayrılıyor. Birinci sezonun finalinde zaten pazar günü hep beraber göreceğiz. İkinci sezonda da şampiyon olan takım aynı olursa zaten direkt Türkiye şampiyonasına gidecek. Farklı bir takım olursa vize finali adı altında oynanacak mücadelede kozlarını paylaşacak. Kazanan Türkiye şampiyonasında Mersin'i temsil edecek. Normalde bu sezon böyle. Gelecek yıllar nasıl olacak? Normalde 4 sezon oynanır ya da 2 sezon oynanır eşit şekilde. Bu sezonun şampiyonları en son finalde, büyük finalde kozlarını paylaşır. Şampiyonlar kozlarını paylaştıktan sonra şampiyonların şampiyonu Mersin'i Türkiye şampiyonasına temsil eder. Şimdi bizim farkımız ne olacak? Biz sadece merkezde değiliz. Tarsus'tayız, Erdem'deyiz. Silifke'ye gidiyoruz. Erdem'de de Emre Hocam da irtibat kurmuş. Mut'tan da bir haber var ama tam evet. Kesin değil. Onu o yüzden söylemedik. Şimdi biz neyi planlıyoruz? İlerleyen zamanlarda iyice halı saha ligini zirveye taşımak istiyoruz ve tamamen bir amatörlük gibi o edada olsun istiyoruz.
0: Hocam zirvedeyiz.
1: Lig boyutunda da hocam artık.
0: Yine
1: yani amatörlüklerin de üstüne çıkmak istiyoruz.
0: Yine oradayız.
1: Gerçi hakikaten hocam benim de doğru bilmeyen yok artık. Şimdi Tarsus'tan iki takım olduğunu düşün hocam. Merkezden iki takım olduğunu düşün. Erdem'den iki takım. Silifke'den iki takım. 8 takım. Yıl sonunda finalde kozlarını paylaştığını düşün hocam. Yani her sezon sonunda bunlar paylaşacak bu arada. Her 3 aylık sezonun sonunda kozlarını paylaşacaklar. Şimdi Mersin'deki takım Erdem'le gidecek. Erdem'li takım Tarsus'a gidecek. Tarsus'taki Mersin'e gelecek. Ama Mersin her yerde değil mi zaten? Olması tabii. Gereken. Şimdi en son playofflar oynanıyor amatörlükte de biliyorsun. Şimdi Ballıgimizde bile Anamur Belediyespor temsil ediyor. Sonuçta kim takımı diyor? Mersin takımı. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim en büyük hatamız neydi hocam? Ben sana en büyük hata değil de eksikliğimiz diyelim. Bu da eksikliğimiz mütevaziliğimizdendir bu arada.
0: Bravo.
1: Çünkü takımlar da şahit. Çoğu zaman takımlara ben yazıyordum artık bak bizim böyle bir ödülümüz var git. Gidebilirsiniz yemeğe, içmeye, gezmeye. Biz biraz tabiri caizse göze sokmadık.
0: Evet.
1: Şimdi göze sokacağız. Artık işte olumlu yanı buydu hocam. Can Hoca'nın organizasyonunu getirmesinin olumlu yanlarından biri de bu. O onu getirmeseydi ben de bunu yapmayacaktım açıkça evet. söyleyeyim.
0: Net.
1: Çünkü zaten benim rakibim 11 yıldır burada röportajını bile yapmamış.
0: Rakibim değil.
1: O adaydı. Kaç kere masaya davet ettik onları da. Tabiri caizse hiçbir şekilde
0: biz olmadan
1: egoları mı diyeyim, kibirleri mi diyeyim artık insan üstü varlıklar mı diyeyim bir türlü normal konuşamadık. Hiç onlar şunları hiç göre yapmıyorlar bir de hocam. Ben mesela hala irtibatım olan kişiler var. Mesaj atarım, yazarım. Çocuğunu görürüm, doğum günü kutlarım. Allah bağışlasın derim. Başarılar dilerim. Bir kere bile görmedim biliyor musun hocam daha onlardan? Bir yok, kere böyle olumlu bir mesaj. Bir kere bir adım. Ya bir kere de bir şey vardır ya konuşmaysa sen konuşmaya çalış. Sen adım at. Sen çağır. Şöyle bir proje var. Ne düşünüyorsunuz? Ya burası Mersin bize insanız ya.
0: Yani. Ya hocam bizim mekanımızda biz olmadan oturdular.
1: Evet. Oturmaya çalıştılar ama
0: ya onda da aldılar gol. Bizim bu arada attığımız golleri
1: onu da yayınlamadık. 89 dakika
0: yayınlasak.
1: Evet. 89 dakika top çevirdiler hocam. 90'da gol attık.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü futbol 90 dakika. Şimdi yayının sonunda da ben zihniyetle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Taha Nural demiştik ya mesela dedin ya hocam belki bazı şeyler kulağına gelmiştir.
0: Evet.
1: İşte zihniyetsizlik aslında. Onunla ilgili yayının sonunda bir şey diyeceğim ama son 8-9 dakikamız maça yetişeceğiz. Şimdi milli takım boyutumuz da var. Onu hemen söyleyeyim. Avrupa boyutunda artık milli futbolda zaten var. Biz Dünya Kupası'nı Türkiye'de yaptık. Biz gitmedik. Tüm takımlar aslında Türkiye'ye gelmişti. Şimdi 4-7 Haziran'da hatta pardon 3-7 Haziran'da Sırbistan'da Uluslar Ligi var. Hemen ekranlara getirelim. Gruplarda belli oldu. 13 numaralı görsel. Hocam A grubu B grubu. Üçünde aslında oradayız. Dördünden itibaren maçlar oynanacak.
0: Evet.
1: Pozarevaç'ta Sırbistan'da A grubuna baktığımızda Uruguay, Makedonya, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti. Aslında Çek ya astık. Yeni ismi.
0: Evet.
1: B grubunda da İtalya, Türkiye, Rusya, Tunus. Yani İtalya, Rusya ve Tunus rakibimiz oldu. Haziran'ın başında oradayız. Sırbistan'dayız. Takımımızı zaten başındayız. Destekleyeceğiz.
0: Çok keyifli bir süreç olacak.
1: Şimdi milli takıma evet ekrandan alabiliriz Ezel Bey. Milli takıma seçilmek de çok zor değil. Mersin olarak Milli Futbol Türkiye içerisinde ciddi bir potansiyel ulaştık takım sayısı olarak da. Kendinizi gösterdiğiniz an milli takıma seçilirsiniz. Bu kadar basit. Şu an Mersin'i kim temsil edecek hocam orada? Özgür Çelik.
0: Özgür Çelik.
1: Aday kadroya gitmişti, seçildi. Hayatının topunu oynadı diyorlar hocam orada.
0: Evet.
1: Tekrar edeyim. Yani profesyonel oynamışlığı var mı diye sorular tekrar söylemiş olayım. Özgür Çelik Mersin'i temsil edecek Sırbistan'da. Sizler için de hiç zor değil. Siz de performansınızı gösterin. Milli takımda yerinizi alın. Bu ligleri küçümsemeyin. Buradan 3.'ye giden de gördük, 2.'ye giden de gördük.
0: Buradan çok zamanda. Futsal milli takımına gitmek de çok kolay. Ondan da bahseder misin?
1: Buyur hocam, onu da sana bırakayım.
0: Hocam lütfen.
1: Şimdi bizim antrenörümüz kim? Bizim antrenörümüz kim? Normalde farklı organizasyonlarda da bu tür milli takım adayları oluyor.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'yi temsilen takımlar
0: gidiyor. Ama liyakatsizlik değil mi? Sen gel dur.
1: Yani bir takımın baktığımızda 10 kişinin 9'u bakıyorsun aynı yerden gidiyor. Neyse oralara girmeyelim. Şimdi Milli Futbol Türkiye'de milli takımın başında profesyonel anlamda milli antrenörü var. Futsal milli takım hocamız Can hocamız zaten başımızdaydı.
0: Evet.
1: Hazırlık maçı da dahil. Sırbistan'da da orada olacak. Yılların tecrübesi Cem Keskin yardımcılığını yaptı. Bas bas bağıra bağırtık sesi kısıldı.
0: Evet.
1: O da oradaydı. Yani futsal milli takımının hocası şu an halı saha yani aslında futsalla alaka diyorlar ya. Futsalla halı saha zaten kuralları bile çok çok benzer. Çünkü küçük alan oyunu, mini futbol alanı.
0: Başkan kim hocam? Takımın başkanı kim?
1: Başkan olarak gelecek. Yani takıma başkanlık yapacak olan Yağız Sabuncuoğlu. O da Sırbistan'da gelecek. Evet. Erdal Yaz.
0: Şimdi
1: zaten.
0: Mustafa Baran Aktaş.
1: Aynen
0: gitti
1: öyle.
0: Gitti orada oynadı. Yağız Sabuncuoğlu hangi takımlı hocam? İşli dışlı.
1: Fenerbahçe.
0: Ya neden söylemesin?
1: Niye söylemesin?
0: Mustafa Baran diye birini izledim ben arkadaşlar. Gidin bunu izleyin deseler takip etmeyecekler mi?
1: Mutlaka dedi. Şimdi Golazo var, o var, bu var. Her yerde dikkat çeker.
0: O yüzden takipte kalın diyorum. Bu özellikle değerli oyuncular.
1: Bir de dua etsinler hocam. Bizim için.
0: Evet.
1: Niçin dua etsinler? Yakın zamanda Hull City maçı var. Hatta bugün mü? Evet. Yok. Pazartesi. Pazartesi. 23 Mayıs'ta.
0: Evet.
1: Hull City rakibi değişti. 7-0 oldu.
0: O da çok enteresandı ya.
1: Evet, casusluk olayı.
0: Çok enteresan.
1: İşte belki de Premier Lig bu yüzden Premier Lig

0: hiç af yok. Af yok. Direkt elenen takım bir bakmışsın ki finale çıkarıldı.
1: Ya hocam aslında direkt Hull City şampiyon olmayacak mı?
0: Acun Ilıcalı'da aslında onu bugün ısrarla hukukçularla beraber konuştuğunu, bu şekilde olması gerektiğini söylüyor. Çünkü elenen bir takım zaten elendi.
1: Ben hukukçu değilim ama sadece
0: mantıken baktığımızda değil mi? Belki de kalbimiz mi öyle istiyor hocam artık bilmiyorum
1: belki
0: ama.
1: Belki olabilir.
0: Pozisyonları tam bilmiyoruz ama direkt de çıkarılabilirdi. Ama Hull City süper, en azından süper diyorum. Premier Lig'e çıkarsa bizim de hayrımıza diyelim.
1: Aynen.
0: Yani biz onu çok, bekliyoruz.
1: Çok müthiş projeler
0: var. Taleplerimizi daha çok yerin, daha çabuk yerine ulaşması evet. açısından Hull City'yi destekliyoruz biz de.
1: Hull City. Forza Hull City.
0: Forza Forza. Hull City. Peki milli maç takvimimiz nasıl hocam? Bir bakalım mı?
1: Bakalım hocam tabii.
0: 14 numaralı görselde 3 maç olacak grup maçlarında. Evet, ilk maçımızı 4 Haziran'da İtalya'yla. İlk sınav İtalya'yla veriyoruz. İkinci maçımız bir sonraki görselde. İkinci maçımızı Rusya'yla. Ve üçüncü son maçımız Tunus'la. Bakalım, merakla bekliyoruz. Nasıl sonuç elde edeceğiz?
1: Keşke grubumuzda Sırbistan olsaydı. En azından bir yendik. Onu bildiğimiz takım.
0: Ama bize ters teperdi hocam. Bizde rehavet olur.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Biz Malta'ları yenemeyip gidememiş bir takım.
1: Evet.
0: Ama sonrasında da Fransızları, Hollandalıları yenmiş bir takımız. Ruhumuzda böyle. Aynen. Yapacak bir şey yok.
1: Ve bu ruhu en iyi bilen Cihan hocam zaten gereğini evet. yapacaktır orada.
0: Şimdi Feride hocam, ben çok girmek istemiyordum ama 2-3 tane 2-3 cümlemi de söylemek istiyorum açıkçası.
1: Tabii.
0: Şimdi zihniyet diyoruz ya, işte bu Mersin'de zihniyet bozukluğu yüzünden zaten bu sportif başarısızlık buralarda. Herkes birbirini aşağı çekmek istiyor. Herkes birbirini karalıyor. Olmayanı olduruyor. Paylaşımı yapıyor. Olmayan şeyleri iftirayla lekelemeye çalışıyor. Şimdi hocam geçtiğimiz hafta bir maç vardı. İsim de vermeyeceğim. Ama hiç yakıştıramadım. Özür dediler dedim. Belki dedim ki az su içmiştir ya da çok su içmiştir saha içindeki tepkilerini ona verdim. Ben saha içinde yapılan tabiri caizse küfrü bile bazen o adrenalinle normal karşılayabiliyorum. Evet. Tamam diyorum. Çünkü bu insan geçtiğimiz haftalarda hocam seni kırdık mı, herhangi bir şey var mı diyen kişi bir anda ana avrat
1: evet.
0: sahaya giriyor mesela ne yazık ki. Tepki verdik mi, bir şey dedik mi demedik. Çünkü zaten kendi arkadaş grubu da öyle bir karakterde olmadıkları için onlar da yadırgadı. Alıp götürdüler, biz ayrı gittik. Uzatmadık, kapattık ama sonrasında bir paylaşım gördüm. Yani akıl alır gibi değil ya. İşte zihniyet bozukluğu bu hocam.
1: Evet, maalesef.
0: Ne diyor? Şu, yine söylemeyeyim derdi ismini. Onlara onlara ayıp olmasın. Hani olumsuz şekilde yansımaması için. Diyor ki şu organizasyon geldiği günden beri yaptığımız paylaşımlardan dolayı işte bizi elediğinize getiriyor. Şimdi işte kınamına olaylarına girmiş saçma sapan. Ya dip dibesin hocam. Bir sor bakalım. İlk günden bugüne kadar
1: adam ne diyor? Bir sor
0: yani
1: bakalım.
0: Bir sor bakalım. Biz ne konuşuyoruz? Biz neler konuşuyoruz aramızda? Biz ne yapıyoruz? Fikir alışverişlerimiz nasıl? Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Ve bu takım yanlış anlamasın kimse. Hani kimseyi tutmuyoruz ama bu takım yarısı zaten bizim arkadaşımız, dostumuz ya. Benim ne diyeyim yani? Ayıp ya. Hiç yakışmadı
1: şey
0: ya. Özür de bekledim. Onu bile yapmadı. Ertesi gün yapar dedim hani belki gece sağlıklı değildi.
1: Evet, suyun etkisiyle.
0: Evet, belki dedim ki yapar, onu da yapmadı. Ne diyeyim yani, sanki bizi başka organizasyonla mı karıştırdı, başka insanlarla mı karıştırdı? Ne zaman böyle bir şeyimizi gördüler yani bilmiyorum.
1: Ben gördüğümde şok oldum gerçekten.
0: Üzülüyor insan, şimdi takma şey diyorum, KL'e alma diyorsun ama üzülüyoruz hocam.
1: Hocam yani. Bu kadar emek varken, bu kadar iyi niyeti varken, ya bugün gelen mesajları okumak isterim burada. Hani
0: evet.
1: Ne mesajlar aldık?
0: Kesinlikle.
1: Elenen tüm takımlardan aldığımız mesajlar ortada.
0: Ya, Adonis elendi, teşekkür etti. Kocaer elendi, teşekkür etti.
1: Hocam Irmaklardan tut, işte Ocean'lar, elenen tüm takım.
0: Tarsus'taki takım var. Hocam müthiş maç.
1: Erdemli neler yapıyor?
0: Kesinlikle. Ya hatalar da olabiliyor tabii ki.
1: Ya hocam olacak. Hata olacak.
0: Ama şimdi ben yönettim maçı, bakıyorum.
1: Şimdi bu
0: futbol oynayanların hepsi, hocam çok özür dilerim. Futbol oynayanların hepsi o takımda yani. Hala oynayan aktif işler. Ertesi gün karşılaştık. Hocam diyor maçta henüz hani bir şey yok. Niye öyle oldu ki? Evet. Ya yok yani bir şey.
1: Şimdi isim de vereceğim. Bugün Fethullah mesaj attı. Evet. Irmaklar, Savana'nın her şeyi, başkanı, hocası, oyuncusu. Dedi ki hocam biz sizin niyetinizi biliyoruz. Bak hata var mı? Var yazdı mesajda. Hani mesajda hata yok. Maçta hata olduğunu

0: diyor.
1: İki tarafa da olduğunu
0: ama diyor
1: bu arada var.
0: Ama diyor. Hocam olacak zaten. Evet. Olacak. Yani biz ne kadar aza indirmeye çalışırsak çalışalım. Mutlaka olacak. Bunun önüne geçemeyiz. Hiçbir yerde geçemeyeceğiz. Hiçbir organizasyonda geçemeyeceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu...
1: Zaten sezon başında ne dedik hocam? Biz art niyetli hakemle çalışmayız. Bitti. Art niyetli insanla çalışmayız. Ama hakemin hata yapmayacağına kefil olamayız.
0: Olamaz,
1: çünkü yapacak. Yapacağına kefiliz hatta dedik. Ama art niyetli olmayacağına kefiliz.
0: Ya şimdi FIFA hakemleri neler yapıyor? İşte bizim organizasyonuna
1: gelip yönetiyor. Hüseyin Göçek geldi.
0: Ya isim vermedim ben.
1: Beşiktaş maçında şöyle böyle yaptı diyor adamlar ya.
0: Aynen öyle. Zihniyet maalesef. Şimdi Fethullah'a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. En son ben de dedim ki hani şey dedi. Hocam dedi hani hataları alıp paylaşmak en kolayı. Olması gereken şu an benim yaptığım. Sizin zarar görmeniz. Çünkü dedi niyetinizi biliyoruz. Bize bu yeter arkadaşlar. Evet sizin çok büyük emekleriniz var. Yani maddi manevi çok büyük emekleri var takımların. Biz bu emeklerin hiçbirini bile hiç etmeyiz.
1: Aynen öyle.
0: Ve bunu bilen takım da kendini belli ediyor. Ki daha önce Fethullah bu takım bizim ligimizden çekilme kararı aldı.
1: Evet.
0: Hatalardan dolayı. O dönem paylaşımlar da yaptı. Ama geldi tekrar. Çünkü muhtemelen sorguladı kendini. Bizim niyetimizi anladı. Yani biz burada her hafta Fethullah'la yani dışarıda
1: belki o içeride. Takım kendi takıma da yaramamış olabilir.
0: Aynen.
1: Elinde olmayan sebepler olabilir.
0: Dedi ki ben dedi sizin zarar görmenizi istemem. O yüzden paylaşım yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum dedi. Ama hata var mı? Var. Biz de zaten hataları kabul eden insanlarız. Ben de Fethullah'a dedim ki Fethullah bak sen takımı da çeksen dahi bu Fethullah değil Ali de olur Veli de olur. Takımı çekse dahi takımı çekilen hiçbir takım kaptanıyla biz burada kötü olmadık. Arayıp ben o dönemde Fethullah'la görüştüm. Atıyorum evet. Ulaş çekse Ulaş'la da görüşürüm. Yani kim çekerse İbrahim Başkan çekse de saygı duyarım. Çünkü orası başka, bizim dostluğumuz başka. Biz bunu en başına bir, biz buraya dost kazanmaya geldik kardeşim. Biz buraya para kazanmaya gelmedik. Bizim derdimiz burada maddi, yani şey hiçbir şey yok. Biz burada, hatta bugün Ebru'ya da aynısını yazdım. Dedim ya biz dost kazandık kardeşim, bu organizasyon, elenen bir takım. Biz dost kazanma derdindeyiz. Biz ömürlük dost olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz? Ona bakalım. Ha, nice dost bildiklerimiz neler yaptı? Hepsine yol verdik.
1: İnşallah. Hala geliyorlar da keşke gelmeseler.
0: Ya inşallah böyle şeylerle karşılaşmayız. Böyle şeyler yaşamayız. Önemli olan bizim için dostluk, aile ortamı. Hep söylüyoruz ne sosyal projeler yaptık. Hepsine de bu arkadaşlarımız desteğini verdiler.
1: İlk sıra geldiler.
0: Bitti ya. Ama bu adam hakem hatasıyla elendi mesela. Yani hani bana göre çok hakemlik hani çok bir şey yok.
1: Varsa iki taraf oldu da bence...
0: Varsa iki taraf hani art niyet olarak bir şey yok. Onu demek istiyorum.
1: Ya benim görüşüme göre bir takım, güçlü bir takım. Abi yeneceksin, 2-0 almışsın, maç
0: tabii bitmiş. Tabii canım, aynen maç öyle. Bitireceksin yani. Orada, koparacaksın.
1: Yani o ikinci yedi gol, zaten onu da hala diyor. İkinci yedi gol...
0: Şimdi burada sürekli Fethullah adını andım ama...
1: Tabii.
0: Yani burada kişi değil...
1: Tebrik etmiş takım bu rakibi de bu arada.
0: Tabii.
1: Kesin. Ve olaylar olmuştu maç sonunda.
0: Aynen, istenmeyen.
1: Sonrasında soyunma odasına kadar gitmişler iki arkadaş... birbirine sarılmış.
0: Hocam bizzat hepsinin içindeydim. Yani ben o konuşmaları bizzat duydum. Tabii ki insanı çıldırdığı artık hazmedemediği noktalar olabiliyor. Ama onu bile çok düşük seviyede bitirmeyi bildiler. Tekrar teşekkür ediyorum buradan. İstenmeyen olaylar maalesef yaşanabiliyor. Yaşanmamasını temenni ediyorum. Ama final için muazzam heyecanlıyım.
1: Yani sürpriz sonuç. Yani, sürpriz sonuç demeyeyim. Bütün sürprizlere gebe. Ne olacağı hiç belli olmayacak maç. Yani 3-0'dan 5-3'e dönebilecek
0: hocam şimdi maç. Anketler yapılıyor işte. Bitebilir. Kaç kaç biter bilen şu hediye falan.
1: Evet.
0: Bırak skoru bu maçın kazanan anket açsak %50-%50 çıkar bence.
1: Açalım hocam.
0: Bence açalım.
1: Hatta şu hemen unutmadan notumu da alayım.
0: Açalım.
1: Hatta hocam.
0: İstersen
1: hemen,
0: skor tahmini de açalım.
1: Hemen anket diyelim hocam. Bak unutmamak için yaşlandık unutuyoruz. Anket final. Hemen sosyal medyamızı da yazdık. Merakla da bekliyoruz.
0: Evet. Süleyman hocamızın bir isteği vardı. Yapsak mı onu aslında?
1: Nedir hocam?
0: Süleyman Varlı hocamızın.
1: Skor tahminini bilen?
0: Skor tahminine ödül verelim.
1: Sponsor oldu galiba ödüle.
0: Evet.
1: Tamam. O zaman paylaşalım.
0: O zaman hocam onu da paylaşalım.
1: Tamam Süleyman Varlı
0: hocamızın. Final maçımızın.
1: Skorunu bilen kaç kişi
0: skorunu
1: hocam?
0: Bilen. Hocam 3 kişi diyelim ya.
1: 3 kişiye forma.
0: Tamam.
1: 3 kişiye forma hediyesi olsun.
0: Yapalım.
1: Onu biraz daha süsleriz paylaşırız
0: hocam. Onu öyle paylaşımdan sonra net şeyini verelim.
1: Canlı yayın olunca şu an toparlayamadık. Evet. daha kıvama getirdikten sonra paylaşalım Instagram'da.
0: Tamam, bunu da paylaşalım hocam.

0: Benim bugünün sürprizi olsun.
1: Maça da 1,5 saatten az kaldı. Yavaş yavaş gidelim o zaman hocam. Bugün de yayınımızı 2 kişi kapatıyoruz.
0: Evet.
1: Var mı hocam eklemek istediğim bir şey?
0: Herkese teşekkür ediyorum.
1: Şu yorumlara baktığımda da Şahin reşosu olan kazanır demiş. Müthiş performans göstermişti. Ozan yine mesajını atmış. Ali Özdemir müthiş ikili.
0: Onlar da öyle hocam.
1: Evet. Ersin Hoca ile. Ersin Hoca'yı göremiyoruz uzun zamandır.
0: Ciğer yiyordur.
1: Bugün zaten programı da çok duyurmadık. Çünkü zaten kendiliğinden duyulacak.
0: Evet.
1: Pazar günden itibaren
0: Pazar
1: diyelim.
0: Itibaren.
1: Evet, bir anın daha sonuna geldik. Futbol Panorama bu hafta biraz kısa sürdü. Normal yayınımıza göre.
0: Tabii.
1: Ama haftaya dop dolu bir program olacak. Finaller bitmiş olacak. Bayram. Gerçi bayram olacak hocam.
0: Haftaya yayınımız.
1: Muhtemelen bir montaj yayın olabilir.
0: Evet.
1: Yine bunu bir değerli konuşalım, değerlendirip duyururuz.
0: Duyururuz.
1: Yeni takımlarımız da merakla bekliyor. Şu an gerçekten yarısından çoğunu ilk defa duyuyoruz takımların.
0: Evet.
1: Bir 38 bandındayız şu an. Bakalım yeni statü nasıl olacak? Biz bu arada söylemiştim. Normalde Şampiyonlar Ligi statüsüyle oynuyoruz. Sayıya göre de statüyü genişletebiliyoruz, değiştirebiliyoruz, evet, güncelleyebiliyoruz.
0: Onu zaten
1: mutlaka bilgileri
0: otel toplantısında
1: kaptanlarla beraber toplandıktan sonra otelde mi olur artık yoksa başka yerde mi olur hocam?
0: Onu söylemeyeceğim.
1: Onu söyleme hocam. Bir de şöyle bir şey var. Yeni sezonda Kulüpler Birliği vari kaptanları da artık seçilecek. İki tane kaptanı yönetime alacağız. Masaya oturtacağız. Kaptanlar tamamen yönetimin içinde olacak. Verilen cezalardan hakem atamalarına kadar, fikstür saatlerinden oynanacak güne kadar hepsinin içinde olacaklar. Daha da gönlü rahat, aktif rol alacaklar ve takımlardaki geri dönüşümleri daha hızlı şekilde yapacağız böylelikle.
0: Evet.
1: Üstüne katarak devam edeceğiz.
0: Takımlar, Kulüpler Birliği'ne çalışsın.
1: Evet, bir futbol panoramanın yine sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sporla kalın, sevgiyle kalın.

0: Reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Sun FM.

0: kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz

sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Komşuda 89 TL.

0: da Antalya'da ve Karaman'da.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe.

Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel

tutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: ziyaretinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir

0: pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima...

0: seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

misin? Güzel olanı bozmakta üstüne yok. Karakteri dansöz alınan karnım tok. Egoyu kes. Ölmüşsün ağlayanın yok. Hayal kurma. Benim rakibim bile yok.